Seher Yeli. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde evlerinizde bereket, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği huzurlu bir bayram olması dileğiyle günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgili

Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Necla Eker'den alınan bir Bitlis türküsüyle başlıyoruz. Ahlatın altında küçük iskele, Ahmet Turan Şan sizlerle.

Muş'a doğru uzanıyoruz şimdi. Dağlarda, meşelerde türküsüyle devam ediyoruz. Yavuz Değirmenci sizlerle.

Adnan Türközden, Nida Tüfekçi'nin derlediği Dağdan Yuvarlandı Kayalarımız Kayseri türküsünü Bircan Pullukçuoğlu'ndan dinliyoruz.

Yayla yollarında yürüyüp gelir, allı şalvarını sürüyüp gelir. Ben varmam oralıya, orada duralıya. Allah nasip eylesin davullu zurnalıya. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bu türküde Sabahattin Gülümser'i dinliyoruz.

İstanbul'a doğru uzanıyoruz şimdi. Kavak'ta turna sesi var. Kaynak kişi Sadi Yaver Ataman ve seslendiren Neslinay Çınar.

Seher Yeli programımız bir İzmir türküsüyle devam ediyor. Gerizler başında hoplayamadım. Hasan Çakı Efe'den alınan bu türküyü Orhan Hakalmaz seslendiriyor.

Zeki Babadağ'dan Erkan Sürmen'in derlediği bir Çankırı türküsü dinleyeceğiz. Hale Gür'ün sesinden, Kahve Yemen'den gelir.

Bir Seher Yeni programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Sevdiklerinizle birlikte keyifli, huzurlu bayramlar dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Yanarım aşkına can yar. Oktay Bora Ertuğrul sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında Erdoğan'la telefonla görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti. Biz hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren hacılarla telefonda görüştü. Allah kabul etsin, Rabbim yar ve yardımcınız olsun dedi. Erdoğan tüm hacıların Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Gelenek bu yılda bozulmayacak. Siyasi partiler arası bayramlaşma bugün yapılacak. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin 66. yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, darbeyi bir kez daha kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Mayıs darbesini karanlık bir müdahale olarak nitelendirdi.

AK Parti sözcüsü Çelik ise millet iradesine kastedenleri lanetledi, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli, kongre tarihi olarak da 9 Eylül'ü önerdi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni açıklaması geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlere bir tepki de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Erzurum'da AK Parti teşkilatlarıyla buluşan Bakan Tekin, Özgür Özel'in olaylardan Cumhurbaşkanı'nın sorumlu tutmaya çalıştığını söyledi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP içindeki çatışmada taraf olmadığını söyledi. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan kuvvetlerine ve ticari gemi trafiğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir İran askeri tesisi vuruldu. İran saldırıya misillemede bulunduğunu açıklarken Kuveyt'te hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırıları sebebiyle devreye girdi. Soykırımcı İsrail Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. Katil İsrail unsurları ve işgalciler Batı Şeria'da da terör estirdi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını da sürdürdü. Güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ne hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce Müslüman hacı oldu. Arafat'ta başlayan hac yolculuğunu şeytan taşlama ve tavafla tamamlayan hacılar Kabe-i Muazzama'da bayram namazında buluştular. Spor. Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace. Finalde Rayo Vallecano ile karşılaşan ada temsilcisi Leipzig'de rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Londra ekibi böylece tarihinin ilk Avrupa Kupası'na ulaştı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı sürüyor. Çeyrek final serilerinde dün iki maç oynandı. Anadolu Efes, Türk Telekom'u, Fenerbahçe Beko ise Safiport Erakspor'u yenerek seride 1-0 öne geçti. Bugünkü maçlarda ise Trabzonspor Bahçeşehir Koleji'ni 18'de, Galatasaray MCT Teknik'te Beşiktaş Güney'i 20.30'da ağırlayacak. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın, mutlu sabahlar diliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Efendim bugün 28 Mayıs, günlerden Perşembe ve çok özel bir yayında sizlerle buluştuk. Bugün mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci gününü idrak edeceğiz. Bütün milletimize, bütün İslam alemine hayırlı bayramlar. Bu bayram güzelliklere, hayırlara vesile olsun. Her nerede şifa bekleyen varsa, dargınlar barışsın, hastalar şifa bulsun, eviniz ocağınız şen olsun. Efendim İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleneceğiz. Her sabah sizlerin programı TRT Türkü'de sabah bir bayram gününde yine sizlerle birlikte. Bugün programı sizler için Ahmet Şenses hazırladı ve ana kumandada sevgili Ferhat Özdemir sesleri ulaştıracak. Ben Deniz Sabahat Aslan mikrofon başında sizlerle bayramlaşmak üzere huzurlarınıza geldik ve bugün programımızı gerçekleştireceğiz. Hemen iki türkü sunalım, sonra 3 saate yakın bir zaman diliminde bir bayram muhabbeti yapar, türkülerimiz eşliğinde il il gezeriz. Emel Taşçıoğlu'na kulak verelim, bir selam gönder bari bayramdan bayrama desin. Ardından

Ondan da rahmetle yad edelim ustamız Şahin Gültekin'i. Maya Dağ'dan kalkan kazlar, al topuklu beyaz kızlar diyecek yöre ekibinden derlenen bir Rumeli türküsüyle. TRT Türkü'de sabah başladı, gününüz hayır olsun.

Saatimiz 7.15. Değerli dincilerimiz, TRT Türkü'de sabah bu bayram gününde yine sizlerle buluştu. Ve biz şimdi uyananlar varsa, ki bayramın birinci günü telaş içinde olmuştur evlerde, şöyle bir harala gürele deriz aslında halk deyimiyle, ama çok tatlı bir telaş vardı. Biz diliyoruz ki bayramda dargınlıklar son bulsun. Herkes birbirini kucaklasın sevgiyle, muhabbetle. Efendim, baki kalan bu kubbede hoş bir sada, gayrısı gam gider yolmasın. Onu dileyelim. Biz İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Ahmet Şenses programı hazırladı. 28 Mayıs 2026 günlerden Perşembe. Ve ana kumandada sesleri sizlere ulaştırıyor Ferhat Özdemir. Ben Deniz Sabahat Aslan. Buluştuk. Radyomuz TRT Türkü'de. İki türkü sunduk. Şimdi Gülşen Altun'un sesine kulak verelim. Güzel bir Ankara Çubuk türküsü seslendirecek. Burhan Gökalp repertuarımıza kazandırmıştı. Asker oldun vatana, gidiyor mu kıtana? Kısaca Zarif. Hadi bir dinleyelim.

7.23'ü görüyoruz saatimizde. Bayramın ikinci gününde türküler eşliğinde sizlerle il il gezerken bu bayram sabahını birlikte başlamanın huzuru ve mutluluğu içindeyiz efendim. Tekrar bütün ülkemizde, bütün İslam aleminde hayırlara vesile olmasını diliyoruz mübarek Kurban Bayramı'nın. Efendim bayram aslında çocukça sevinçlerin hissedildiği zamanlardır. Ancak bayram aslında tekamül eden ruhun gerçekten acılardan geçtikten sonra gönlünün şad olmasıdır. Kısaca böyle değerlendirebiliriz. O nedenle efendim içimizde huzur olmasını dilediğimiz bir gün ve bundan sonraki yaşamınızda da aynı döngü olsun diye diliyoruz. Ve biz İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere türkülerimizle. Az önce İbrahim Can'ı dinledik. Kendisi repertuarımıza kazandırmıştı. Ben Deniz'de keyifle okumuştum. Çok da isterseniz. Eser bahar rüzgarı, erir dağların karı, vermiyorlar adama gönlün sevdiği yâri dedi ve bir Trabzon gezintisi yaptık. Şimdi Sabriye Sayın'ı dinleyelim. Çanakkale'ye doğru yol alalım. Ahmet Yamacı Kamil Nizam Bigalı'dan derlemiş. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya, dertleri karıyorum günleri saya saya. Efendim dertten kederden uzak olalım, Allah her şeyin hayırlısını versin. Türküyü dinleyelim.

0: Saatimiz 7.30. Hüsamettin Subaşı'yı dinledik. Yeni hamamın üstüyem, Ergenoğlan'ın dostuyam. Bir Van türküsü seslendirdi. Faik Erener'den derlenmiş. Şimdi bakalım yollarda trafik akışı nasıl?
1: Yol durumu.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı nedeniyle özellikle şehirler arası yolculuklarda yoğun bir durum söz konusu. Bu meyanda aynı zamanda yapım ve bazı projelerin kapsamındaki onarım çalışmaları nedeniyle karayolu akışında değişiklikler olabiliyor. Trafik seyri değişebiliyor. Ancak Karayolu Genel Müdürlüğümüzün çok önemli bir başlığı var. Onu sizlerle paylaşalım. Kurban Bayramı tatili nedeniyle 26 Mayıs 2026 Salı günü 00'dan itibaren, yani pazartesi gününü Salı'ya bağlayan geceden başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'a kadar sorumluluğumuz altında bulunan otoyollarla 15 Temmuz Şehirler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsizdir. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Şimdi bakalım karayollarında bazı güzergahlarda nasıl bir akış var. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara yönünde iki şerit trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Milas yolunun 19 ila 20. kilometreleri arasında Novada kavşağında bulunan kesimde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat etsinler. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskender yolunun 34 ila 38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle kontrollü bir trafik akışı var. Lütfen yine burada işaretle levhalara özen gösterin. Kızılkaya Korkuteli Antalya yolunun 31 ila 36. kilometreli arasında bulunan Korkuteli Kuzey Çevre yolundaki bölümde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yine bölünüyor.

Yapmış yolun bir bölümünden çift yönlü kontrol olarak sağlanıyor. Zonguldak Devrek ayrımında Çaycuma Bartın yolunun 20 ila 22. kilometreleri arasındaki Ecekler Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle Zonguldak yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım Bartın yönünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Tirebolu Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliğiyle çelik ağ uygulama çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle aralıklarla yol trafiğe kapatılacak ve bu zaman trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Diyarbakır-Siverek yolunun 10 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yine trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ardahan-Susuz yolunun 0 ila 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinde yine yarar var. Değerli dinleyicilerimiz, bayramın birinci günü daha yoğunluklu olarak belki seyahate çıkmayan dinleyicilerimizin ardından bugün çok yoğun bir trafik akışı olabilir. Yola çıkanlar lütfen uykusuz ve gerekli önlemleri almadan yola çıkmayınız. Özellikle gidiş geliş şeklinde tek şeritten devam eden yollarda hatalı sollamalardan kaçınınız. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Saatimiz 7.42'yi gösteriyor. İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı TRT Türkü'de sabah programıyla yayındayız efendim. Sizlere sesleniyoruz. Bayramın ikinci günü, eğer alıcılarınızdan sesimiz şimdi ulaştıysa, yolculuğa başlarken şöyle radyonuzun düğmesine dokunup TRT Türkü'yü dinlemeye başladıysanız, sizin programınız türkülerimizle huzurlarınızdayız. Efendim, az önce size yol durumu hakkında biraz bilgi aktardık. Mücellata kızılcıklar oldu mu, serelere doldu mu diye seslendi. Daha sonrasında yöre ekibinden Nimet Çubukoğlu'nun derlediği bir Edirne Keşan türküsüydü ve ardından ne kadar güzel söyledi Neşet Baba, Neşet Ertaş. Dedi ki, gönlümün sensin Merali, gel bugün bayram olsun, sinemde gizli yaramı sar bugün bayram olsun. Bayram olsun, bayram olsun, bu can sana kurban olsun. Efendim, Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Tekrar hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ancak Neşet Ertaş'ın da dediği gibi, bu canım sana kurban olsun diyor ya, biz kini, kibri, kötülükleri kurban edelim ve güzel bir bayramda bütün dargınlar barışsın, huzur, şenlik, bereket olsun evlerde. Tekrar bayram hayırlara vesile olsun diyoruz. Ve devam edelim. Bu kez Sibel Güzel'in sesini dinleyeceğiz. Mahmut Teke'den Ufuk Erbaş'ın derlediği bir Malatya türküsü. Pınar'a gel ki görem, el uzat bir gül verem. Aramızda dağlar var, ben sana nasıl erem diyecek. Ardından da Mehmet Demirtaş çok güzel bir Ankara türküsü seslendirecek. Nida Tüfek çocuğumuz Necmettin Palıcı'dan derlemiş. Oğlan kolunu sallama, bana düğünücü gönder ama nafile boşuna yollama diyecek. Ve bu nüktedan türküden sonra programımız devam edecek.

Saatimiz 7.52 gösteriyor. TRT Türk'ü'de sabah yayında efendim. İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere canlı canlı. Programı Ahmet Şenses hazırladı. Ferhat Özdemir sesleri ulaştırıyor. Ankara'yı dolaştık, gezdik. Saat 8 olduğunda size meteorolojik görünüm hakkında bilgi vereceğiz. İstanbul bugün güneşli, pırıl pırıl parlıyor güneş. Efendim artık yaz tamamen kendini hissettirdi falan demiyoruz. Yaz gerçekten geldi. Özellikle güney ve doğu bölgelerimiz dışında bazı yerlerde sıcaklık değerleri Temmuz ayını buldu neredeyse ve bugünlerde sıklıkla rastlıyoruz haberlerde. Özellikle Avrupa'da hava sıcaklıklarından gerçekten çok olumsuz etkilenenler de var. Hayrolsun. Bu bayram gününde biz iyiyi dileyelim. Şimdi 8 olduğunda sizlere meteorolojik görünümü aktaracağız. Daha sonra sizin istekler bölümünüz ve sizden gelen mektupların seslendirildiği bölüm. Haydi TRT Türk'ü Facebook, Instagram ve X'ten bize yazdınız. Yazmaya devam ediniz. Oğlan kolunu sallama dedi Mehmet Demirtaş. Şimdi de Bediye Akar Türk muhteşem bir Konya Bozkır türküsü seslendirecek. Kenardan geçeyim, yol sizin olsun. Ağlar içeyim, bal sizin olsun. Yöre ekibinden derlenmiş. Ardından Bülent Aslan diyecek ki muallim, penceresi cam cama, selam söylen amcama. Amcam kızını vermezse turşu kursun fincana. İşte Nüktedan bir türkü daha. Bu türkü de yine yöre ekibinden derlenmiş ve Orta Anadolu'yu gezeceğiz. Türküler sizler için.

0: Hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İstanbul güneşli dedik sizlere. Meteorolojik görünüm son günlerde hava sıcaklık değerlerinin oldukça yükseldiğini bize bildiriyor. Zaten bu sıcaklığı yaşamaya başladık da. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere baktığımızda da yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale dışında Marmara, İzmir dışında Ege, Antalya merkez dışında Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar özellikle öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde akşam saatlerinde Sakarya ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bu nedenle sel baskınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bölgelerimizdeki hava durumuna göre bazı illerin sıcaklık değerleri: Çanakkale 28, İstanbul 26, Kırklareli ve Sakarya 29, Afyonkarahisar 20, Denizli 28, İzmir ve Manisa, Adana 30, Antalya 28, Burdur 23, Hatay 28, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 23, Konya 24, Bolu yine 24, Düzce 27, Kastamonu 22, Zonguldak'ta 22, Amasya 28, Artvin 27, Samsun ve Trabzon 24, Erzurum 18, Kars 20, Malatya 24, Van 21, Diyarbakır ve Mardin 30, Siirt 29, Şanlıurfa 33 derece olacak. Yansıdığı gibi efendim, sıcaklık değerleri özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yaz değerlerine yaklaşmış durumda. Ancak yine de sağanak yağış olan bölgelerde tedbirli olmakta yarar var. Sağlıklı bir gün diliyoruz, iyi bir bayramla birlikte.

Bana bir bayram getirin. İçinde annem babam, içinde sevinçlerim olsun. Bana bir bayram getirin. İçinde arkadaşlarım olsun. Kapı kapı dolaşalım yine. Bana bir bayram getirin. Kınalı koçu bahçeye bağlasın babam. Okşayayım yumuşak tüylerini küçük ellerimle. Bana bir bayram getirin. Annem kahvaltı hazırlasın yine o gülümseyen yüzüyle. Bana bir bayram getirin. İçinde oyuncaklarım olsun, rengarenk balonlarım. Taze umutlarım olsun, çocuksu düşlerim, hesapsız gülüşlerim olsun bir de. Bana bir bayram getirin. Bayram gibi olsun işte. Şimdikiler benzemiyor hiçbir şeye.

Saatimiz 08.08. Tam bu dakikalar denk geliyor ve bir dilek tutun diyorum. Gerçekten dakika saate denk geldi. Efendim, hemen meteorolojik bilgilerden sonra Arzu Aydın'ın sesi sizlere ulaştı. Selahattin Sarıkaya'dan Halil Atılgan'ın derlediği bir Adana türküsü dinledik. Adana köprü başı otur saraya karşı, gel beraber gezelim dosta düşmana karşı dedi. Ardından Gökten Ulusoy'un çok güzel dizileri bana gönderilmişti, benimle paylaşmıştı. Ben de bu bayram gününe denk geldi diye, nerede o eski bayramlar diye böyle iç geçiren bir çocuğun seslenişini yansıtan o dizeleri sizlerle paylaştım efendim. Ve ardından da çok güzel bir Malatya türküsü, benim yüreğimde daim yeri vardır, bütün göçmüşlerimize rahmet dileyerek bugünlerde bayram tadı yaşayan herkesin nice nice bayramlar görmesi dileğiyle, duasıyla sizlerle paylaştım türkümü de. Şimdi devam ediyoruz, TRT Türkü'de sabahtayız ve programımız devam ederken yine türkülerimizle il il gezeceğiz. Bu kez makaram sarı bağlar, kız söyler gelin ağlar. Niye ben ölmüş müyüm Asyam karalar bağlar diyecek Ali İbicek. Selahattin Mazlumoğlu'ndan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Diyarbakır türküsü. Dinleyelim.

0: önemli.
1: Efendim, mendil veren mi, mendil ayrılık derler, kendim gelen mi? Makbule Kaya ne kadar da güzel seslendirmiş. Denizli'den, özel gönlümden repertuarımıza kazandırılan bu türkü. Elindeki mendili yudur sevdiğim yudur, gönül kimi severse güzel odur dedi. Ondan önce de efendim Diyarbakır'a doğru yola düştük. Selahattin Mazlumoğlu'ndan Muzaffer Sarı sözünü derlediği, herkesin çok sevdiği türkü. Makaram sarı bağlar, kız söyler gelin ağlar, Ali Bicek seslendirdi. Ve sizlerin bölümü, sizlerin sesi yansısın istiyoruz. Bugün bayramın ikinci günü efendim. Mübarek olsun Kurban Bayramımız. Bütün İslam alemine, güzel ülkemize sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket, en önemlisi huzur ve sağlık getirsin. Dileğimiz, duamız budur efendim. Bugün İstanbul Radyosu stüdyolarından yine sizlerle birlikteyiz TRT Türküle Sabah'ta. Şimdi bizi dinliyor olabilirsiniz. Henüz başlamış olabilir yolculuğumuz sizinle. Ahmet Şenses hazırladı program detayını ve Ferhat Özdemir de sesleri ulaştırıyor. Ve sizlerin güzel cümlelerini tek tek paylaşmak isteriz. İbrahim Özüdoğru diyor ki, günaydın, hayırlı sabahlar TRT Türkü ailesi. Çorum'dan selamlar, sevgiler bir mukabil efendim. Sıradaki türküyü eşim, oğlum Yasin, kızım Nisanur ve tüm türkü dostlarına armağan ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Gülten Kaymak, Edirne'den İstanbul'a selam olsun. Teknik ekibimizle sunucumuz Sabahat Hanım'a kolaylıklar diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun diyerek bütün ülkemize seslenmiş. Siz de türküyle ve sevgiyle kalın. İbrahim Gümüş, Muz'un başkenti Anamur'dan hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diyor. Hayırlı işler, bol bereketli kazançlar, iyi bayramlar diliyoruz diyerek sıradaki türküyü Antalya'daki torunu Eylül'e, kızlarına, damatlarına, eşine ve türkü dostlarına istiyor değerli muhtarımız. Kolaylıklar diliyoruz İbrahim Gümüş muhtarımıza. Rasim Salçık, Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden selamlar, saygılar diyerek başlıyor ve tüm Altıntaşlar ve türkü dostlarına, bize, çalışma arkadaşlarına ve herkese güzel bir gün dileyerek bayramımızı tebrik ediyor. Türkü isteği var.

Salim Uğuz, Uşak Panas Kızılhisar Köyü'nden bizi selamlıyor. Bayramınız kutlu olsun diyerek türküyü de eşi Nermin Hanım'la kızı Selenay ve oğlu Ali için istiyor. Emin Akgün, Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden selam göndererek tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum diyerek mutlu bir gün diliyor. Çok teşekkür ederiz. O halde hemen türkü sunalım. Bu kez diyecek ki İmran Koç, Aras üste buz üste, kebap yanar köz üste, goy beni öldürsünler bir sürmeli göz üste. Hasan Cüdar'da Mehmet Özbek hocamızın derlediği Azerbaycan türküsüdür. Dinleyelim.

Saatimiz 8:25 oldu. İkinci saat dilimimizde 5 dakika sonra yarılamış olacağız programımızı. Ve biz bu bölümde Özgür Eren'i dinledik. Orhan Veli'nin sözlerinden oluşan bir İstanbul türküsüydü Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği. Entarisi ala benziyor, şeftalisi bala benziyor. Benim yârim sana benziyor, olamaz ne çare o nişanlıdır diye biz İstanbul'dan seslenirken İstanbul türküsü de sizlere ulaştı. Bolu Gerede'den selamlar diyor Abdullah Soylu. TRT Türkü radyo dostum, kıymetli arkadaşım, kardeşim Reçber Hasan Bey ile memleketimiz Sivas, oradan da Ordu'ya seyahat ediyoruz. Arabada sizi dinliyor, sizinle yolculuğun tadını çıkarıyoruz. Bizler için sizin söyleyeceğiniz bir türkü bize armağan olur mu demişler. Çok teşekkür ederim, yolunuz açık olsun. Bütün radyo dostlarına ben bir türkü okuyacağım yine tekrar. Ama arada merak etmeyin, istedikleriniz olursa hemen fısıldayacağım size. Gürol Yavuz Eskişehir Miyalıçık'tan selamlıyor bizi. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu. Günaydın. Günaydın, hayırlı bayramlar diyor. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz iyi yayınlar dileğinize. Sıradaki türküyü Anamur'dan selam göndererek eşim Medine, kızım Betül, oğlum İbrahim ve bir de Anamur'umuza istiyorum diyor. Siz de sağlıkla mutlu kalın, sevgi ve dua ile trafik kurallarına uyalım. Çok teşekkür ederiz. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan selamlıyor bizi. Sıradaki türküyü Çumra halkı ve radyo dostlarına armağan ediyor. Hayırlı bayramlar efendim. Kemal Özkul Kütahya Tavşanlı'dan yazıyorlar. TRT Türkü hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Sabah Hanım hoş geldiniz. Efendim biz de size hoş geldiniz diyoruz. Safa getirdiniz. Sabah enerjiyi artırdınız. Sizleri seviyoruz. Bahçe duvarından açtım. Mutlaka süre kalırsa, ama olmazsa yarın sabah. Selim Onay Bıçak Diyarı Denizli'den selam gönderiyor. Muttalip Koçak Sinop Ayancık'tan selamlıyor bizi. Hüseyin Kasap hayırlı sabahlar, iyi bayramlar, hoş geldiniz demiş. Siz de hoş geldiniz programımıza. Halil Kasap Kütahya Doğulu Şah Köyü'nden günaydın Sabahat Hocam diyor. Şu an tatile giden damadım İsmail, kızım Sema, torunlarım Hüseyin, Faruk, Emre, Keskin. Hayırlı yolculuklar diliyorum onlara. Ve onlar için güzel bir türkü olur mu demişsiniz. Ben de teşekkür ederim. Bayramınız kutlu olsun. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar diliyor. Ceyhan'dan bize katılmış. Tüm türkü dostlarına türkü isterken torunları Zeynep, Zehra, Ayşe Ayaz ve Fındık Beren için de ihmal etmemizi istemiş elbette. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan selamlıyor bizi. Rıza Yakın Bafra'dan selamlar diyor. Sıradaki türküyü de eşi Fatma Hanım, kızları Nuray, damadı Abdullah ve İknur için istiyor. Bir de Gire'yi unutmuyoruz. Her zaman TRT Türkü. Haydi türkü sunalım size. Evlerinin önü tahta daraba. Bir Ankara türküsü Rıfat Balaban derlemiş, kendi kaynak kişi. Ali Demirhan seslendirecek. Dinleyelim.

8.33 devam ediyor TRT Türkü'de sabah. İstanbul'dan Kurban Bayramımızın ikinci gününde bir yayın gerçekleştiriyoruz. Dilerim ki bulunduğunuz her yerde sağlıkla, huzurla, mutlulukla idrak ediniz bayramı. Efendim bayram dersek de tabii bazen bayramı olduğu gibi yaşayamayanlar çoklukla olur. Ve biz diliyoruz ki hastalar şifa bulsun. Bu arada tabii güvenlik güçlerimiz, sınır boylarında nöbet tutan Mehmetçik, birçok vatan için elini taşın altına koyup emek sarf eden güzel canlar vardır. Her birine Allah'tan kolaylık diliyoruz. Sağlıkla, sıhhatle olsunlar efendim. Bayramlar gönül yıkmadan, gönül incitmeden tam da özellikle gönülleri hoş edeceğiniz zamanlardır. Lütfen bugünün idrakine varıp bugünü değerlendirelim. Tülay Ağgil çok güzel bir Neşet Ertaş türküsü seslendirdi. Tatlı dile güler yüze doyulur mu? Aşk ile bakışan göze doyulur mu dedik ve Kırşehir'e bir yolculuk yaptık. Bakalım dinleyicilerimiz bize daha neler yazıyorlar. Bu arada sevgili Sıdıka Tavukçu, lütfen Suna teyzemizi, Gülnaz Malbaslı, Deleri herkesi uyandırın. Bayram günü uyumak olmaz. Ve Hasan Aydoğan Ankara Çayıran'dan günaydın türkü dostları, günaydın güzel ülkemin güzel insanları. Güneşli bir Ankara sabahından herkese kucak dolusu selamlar gönderiyorum diyerek bütün ülkemizi kucaklamış. Sizin de Kurban Bayramınız kutlu olsun. Türkü tadında bayram geçirelim inşallah. İsmail Akgün Hasköy Araklı Trabzon'dan TRT Türkü dostlarına sesleniyor. Fahri Özdemir Osmaniye'den Emniyet Teşkilatı'ndan sonsuz selamlar sevgiler demiş bir mukabil. Siz de hoş geldiniz programımıza. Görev başındaki tüm silah arkadaşlarıma armağan olsun diyorum diyor. Trafik kurallarını da hatırlatmış Fahri Bey. Çok teşekkür ederim. Leyla Çabuk Ordu'dan selam gönderiyor. Aleyküm selam. Devam edelim dinleyicilerimizin selamlarını tek tek sizlerle paylaşmaya. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan herkese günaydın diyerek iyi bir bayram diliyorum diyor. Sıradaki türküyle Zonguldaklılara, Afyonkarahisarlara, ayrıca TRT Türkü dinleyenlerine, çalışanlarına armağan ediyor. Çok teşekkür ederiz. Erol Çevik Gemlik'ten selamlar, iyi bayramlar. En güzel eserler TRT Türkü dostlarımıza, radyo başındaki dinleyicilere armağan olsun diyor. Biz de unutmayalım. Unutmamış var olsun. Musa Toros Antalya'dan günaydın, iyi yayınlar diliyorum diyerek türküyü Gedikli Köyü halkına armağan etmek istemiş. Ahmet Uzal günaydın, iyi bayramlar, kolaylıklar diliyorum ben de size. Veli Özdemir Adıyaman'ın sesi selam göndermiş. Aleyküm selam. Salih Kurt Manisa Şehzadelerden Sabahat Hanım Kurban Bayramımız mübarek olsun. Türkü dostlarımın da Kurban Bayramını kutlarım diyor. Var olun, gönlünüze sağlık. Halil Akbayram Samsun ilk adımdan herkesi selamlıyor. Sıradaki türküyü türkü dostlarına armağan ederek bayramımız mübarek olsun diyor. Sait Ağa Ankara'dan selamlıyor bizi. Sait Bey çok teşekkür ederim. Bayramımız mübarek olsun. Özgür Aldemir de Mersin'den selamlamış bizi. O halde biz de türkü sunalım. Darman kazasında bir gelin gördüm. Aklımı fikrimi hep ona verdim diyecek. Kenan Tuna'nın yöre ekibinden derlediği Erzurum türküsüyle Gürkan Özpeker dinleyelim.

Efendim, 8.44 ve Azerbaycan ellerinden bir ses ulaştı. Dedi ki, çıkaram dağlara sevdiğim sensiz, dağda garip gezer bu garip sensiz. Arama beni diye kısaca bilinir, Selma Geçer seslendirdi. Azerbaycan'dan bir albümden esinlenilmiş efendim. Ve Ali Cengiz diyor ki, günaydın gönlü güzel dostlar, günaydın TRT Türkü dostları. Türkü dinleyen herkes, türkü sevdalısı gönüllere, gurbetten sılaya, sıladan gurbetten.

Gurbete sesimizin ulaştığı her yere selam olsun Bozkır'ın ortasından. Kırıkkale Bahçılı'dan yazıyor bize Kızılırmak kenarından. Ne güzel bir yerdesiniz, gönlünüze sağlık. Ankara Şayıran'dan günaydın diyor Hasan Aydoğan. Ülkemin güzel insanları, güneşli bir Ankara sabahından herkese selam gönderiyorum. Güzel bir bayram yaşayınız diye de dileklerini bildirmiş. Şükrü Tayran Konya Bozkır Karardiş Mahallesi'nden bize sesleniyor. Hay maşallah Sabahat Hanım, Allah seni korusun nazardan demiş. Efendim Allah her birinizi korusun. Dilerim ki her birinizi saklar gözetir Yüce Rabbim. İlyas Aydın, sevdiklerimiz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım dostlar demiş. Hay çok yaşayın. Allah sizden razı olsun. Bunlar çok önemli noktalar. Gerçekten bayramda özellikle piknik yapıyor olabilirsiniz. Sağlıkla bereketli olsun. Ancak lütfen özellikle ateş atmayınız. Sonrasında temizlik kurallarına dikkat ediniz. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlıyor bizi. Türkü dinleyicilerine bir türkü armağan

ki Sabah Hanım size, mesai arkadaşlarınıza, Sabah ekibine teşekkür ederiz. Zonguldak'tan size Çaycuma Kayabaşı köyüne bir türkü armağan edelim diye yazmış. Konya Selçuklu Sille'den yazıyor İsmet Köklü. Çok teşekkür ederiz. Türkü dostları için türkü istiyor. Bayramınız mübarek olsun. Selahattin Özdemir de Niksar Yeşilkaya köyünden bize ulaşıyor. Her zamanki gibi sıradaki türküyü polislerimize, askerlerimize ve TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Emine Demir Atamer, umudumuzun daim olması dileğiyle Trabzon'dan merhaba demiş. Çok teşekkür ederiz bu güzel dilek için. Bayram Gökçen Fethiye'den günaydın kıymetli Sabah Hanım. Şahsınızda yayın ekibine Kurban Bayramı'nı tebrik eder, selam gönderirim diyor. Bu bayramda ziyaretime gelemeyen torunlarım Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan olsun. Efendim inşallah bir başka bayramda kavuşunuz. Özgür Aldemir de Mersin'den selamlıyor. Hiç vakit kaybetmeden bu bayram gününde türkü dinletelim size. Bayram oldu gelmedi. Özlem duyanların sesi Salih Şahin'de bulsun efendim kendini.

Saatimiz 8.52 gösteriyor. Bir saatten fazla bir süre yine birlikte olacağız. TRT Türkü'de sabah yayında efendim. Belki de şimdi dinlemeye başladınız. O halde programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türküler eşliğinde il il geziyoruz bu bayram gününde. Ahmet Şenses, Ferhat Özdemir, ben Deniz Sabahat Aslan. Stüdyodayız. Her birinizin bayramını tekrar tekrar kutluyoruz efendim. Yusuf Erdem diyor ki... Gönül dağı, yağmur yağmur... Boran olunca yarın okuyacağım, söz veriyorum. Mutlaka sizin için okuyacağım. Seyda Adas Adana'dan bize selam göndermiş. Türküyü sevgili

Eşim Zübeyde Hanım, oğlum Mesut, gelinim Şeyda, kızım Ceren, torunlarım Egehan ve Nisan için istiyorum demiş. Bayramımız kutlu olsun. Ankara'dan yazıyor değerli Yalçın Baştuğ. Günaydın, hayırlı bayramlar. Size de efendim. Annem Münever Baştuğ ve abim Mehmet Baştuğ için sıradaki türkü rica ediyorum demişler. Elbette sizin içindir türkülerimiz. Tamam Türk, hayırlı bayramlar, çok teşekkür ederiz. Ve Şengül Ekinci, Antalya Kemer'den, ne kadar güzel cümleleriniz. Günaydın, günaydın Sabahat Hanımefendi, Sayın Yapım Yayın Ekibi ve TRT Türkü dinleyicileri. Oy oy, kurban olurum ben bu sesi size verene. Maşallah maşallah efendim, sesinizi duydum. Bu Sabahat Aslan Hanımefendinin sesi dedim. Allah'ım, bir türkü böyle mi güzel okunur? İşte benim bayram ödülüm. Çok teşekkür ederim. Sesinize, yüreğinize sağlık. Heyecandan bayramınızı kutlamayı unuttum. Hepinizin bayramı mübarek olsun inşallah. Rabbim sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar nasip etsin. Aynı dua sizin içindir bizden size. Gönül dolusu sevgiler, teşekkürler. Turan Akman Erkılıç, değerli hocam, İnşallah sağlığınız yerindedir. Bugün bayram erken kalkın çocuklar misali sevinçle, birlik ve dayanışma duygularıyla herkese sağlık, esenlik, huzur ve barış diliyorum. Ancak ben Deniz az biraz gecikmişim. Bayram gününde bu toprakların her rengini, her sesini birleştiren türkülerimize selam olsun. Bayram gelip elime elimize. Vallahi okurum sonra. Öğrencilerinize, öğretmenlerinize ve tüm türkü dostlarına, eşiniz hanımefendiye, oğlunuz Çağan Deniz, kardeşiniz Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi ile bütün akrabalarınıza bendenizden armağandır. Şimdiden ben de bayramımızı tekrar tekrar kutluyorum Eskişehir'e ve size selamlar. Feyza Aksoy TRT Türkü dinleyicilerine hayırlı bayramlar diliyor. Açtım ona şu sıvasın gülü yaprağı. Keşke 5 saat olsa süre, ben türkü okusam size. Bartın'dan Kasım Baştürk, günaydın Sabahat Hocam. Günaydın yayın ekibi, türkü dostları. Hepinizin kurban bayramını tebrik ediyorum. Daha nice bayramlara sağlık ve mutluluk içinde erişmenizi Allah'tan niyaz ediyorum. Sıradaki türkü de sizlere armağan ediyorum diyor. Çok teşekkür ederim. Size de uzun ömür diliyorum. Mevlüt Koç, hayırlı sabahlar, iyi bayramlar. Kurban bayramımız mübarek olsun. Yusuf Karakök, Zonguldak Çaycuma, Kayabaşı köyünden selamlamış bizi. Ve diyor ki, hoş geldiniz, safa geldiniz. O halde Zonguldak Çaycuma Kayabaşı köyüne türkü benden armağan ve Vahit Satılmış Almanya Dortmund'dan bizi yalnız bırakmıyor. Diyor ki, yayın yapım ekibi ve dinleyicilerine selam olsun. Türk İslam aleminin ve sesimizin ulaştığı herkesin bayramı mübarek olsun. Değerli hocam Sabahat Hanım, çok teşekkür ederim efendim, lütfetmişsiniz. Bayramımız mübarek olsun. Sıradaki türküyü de sesimizin ulaştığı herkese armağan edelim. Ve çok sevdiğiniz Ayşe Hanım'a da armağandır. Türkülerin künyesini söylemiyorum, sürpriz olsun. Bakalım bahtınıza ne çıkacak?

9.03 3. saat dilimiz başladı bugün 28 Mayıs efendim günlerden Perşembe Kurban Bayramı'nda ikinci günü. Bu bayram gününde diliyoruz ki her şey gönlünüzce olsun. Hep dediğimiz gibi dinleyicilerimizin de dilekleri öyle. Kötülükler, zalimlik, huzuru bozan her şeye kurban olsun. Bugün edilen dualar da hak katında kabul görsün efendim. Secil Kamber günaydın diyor. Aydın Çin'den bizi selamlıyor. Ekibimizle birlikte herkese iyi bayramlar diliyor. Maya Türköz İzmir'den günaydın diyor. Yine sağlıklı bir bayram olması dileğini, duasını bize ulaştırmış. Hasan Cengiz bayramın ikinci günden herkese selamlar. Sizin de bayramınız kutlu olsun. TRT yayın ekibi sıradaki türkü de türkü dostları için olsun demişler. Hay hay Ali Çakır günaydın diyor Samsun 19 Mayıs'tan. Cüneyt Bolat Merzifon ondan günaydın, iyi bayramlar TRT Türkü dinleyicileri ve yayın ekibi, en içten dileklerimle selamlıyor. Sıradaki türküyü de eşim Gülcan Bolat ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan olarak istiyorum diyor. Halil Kasap Künahya'dan selamlar Sabahat Hocam. Şu an Antalya'dan Alanya'ya tatile giden damadım İsmail, kızım Sema, torunlarım Hüseyin, Faruk, Emre ve hayırlı yolculuklar diliyorum. Biz de hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sabahat Hocam geçen hafta söz vermiştin, bayramın ikinci günü okuyacağım demiştin. Peki okuyayım valla artık biraz sonra okuyacağım. Fikret Dikmen Yağmurlu bir Niğde Eski Gümüş Kasabası'ndan selamlıyorum sizi diyor. Başarı dilekleri var, çok teşekkür ederim. İbrahim Ay Akçakoca'dan selamlıyor bizi. Gültekin Örücüler Seferihisar Haritacılar sitesinden sevgiler, iyi yayınlar dileği diyor. Eskişehir'de yaşayan kardeşim Abdullah Örücüler'e armağan edebilir miyiz türküyü demiş. Ahmet Özçelik değerli sanatçımız Sabahat Hanım hocamızla İstanbul Radyosu TRT Türkiye ekibine kucak dolusu selamlar sevgiler demiş. Bir mukabile efendim, saygı bizden. Evet, cihana günde 100.000 sır serilir, hakkı görmez kula tarifin neyler? Alemden göze 100.000 sır verilir, hakkı görmez kula arifin neyler? Ahmet Kara, her zamanki gibi muhteşem dizeler ve size Saynur Hanım'a, torunlarınız Selcan Efe, Ahmet Yiğit, Elanur, Yağız, Özçelik, Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis teşkilatımızın eş ve çocuklarına armağanımdır efendim. Siz de kendinize dikkat edin. Mersin Erdemli'ye selamlar. Peki kırılmayın, gücenmeyin değerli dinleyicilerimiz. Söz vermiş miydim?

Efendim, TRT Türkü'de kaydımız var. Bol bol dinleteceğiz size. Bugünlük tadımlık olsun. Devam edelim. Değerli dinleyicimiz bize yazmış. Leyla Hanım Ordu'dan selam gönderiyor. Sunak Ocak teyzemize selamlar var. Çanakkale Ezine'den selamlıyor Güray Yılmaz. Sefai Özdemir Bartın Çayırköy'ünden. Ormancı Mustafa Bey Konya Güney Sınır'dan selam gönderiyor. Maksut Tanış da İstanbul İmraniye'den herkese hayırlı bayramlar diliyor. Ve diyor ki memleketim Gümüşhane Bahçeli Beldesi halkına türkü armağan olsun. Sevgili şairimiz Nur Genç İstanbul Şile'den bizi yalnız bırakmamış. Hoş geldiniz. Sizin de Kurban Bayramınız mübarek olsun. Çok güzel bir görsel sevgili Nur, teşekkür ederim. Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten günaydın. Aman ya Rabbim, bayram şekeri dağıtılıyor dediler. Ben de koştum TRT Türkü'yü açtım, doğruymuş. Neşe Kelebeğim sıradaki türküyü çocuklarım, oğlum Hüsnü, gelinim Demet, damadım Selçuk, kızım Özlem, torunlarım Ömer, Melikeme, Mert ve Semih Paşa'ma, bir de bu frekansta buluşan herkese armağan ediyorum diyor. O halde ben de size bir müjde vereyim. 5 Haziran 2026 Cuma akşamı Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde konserdeyiz. Daha ileride ayrıntılarını yapacağım, duyurunun. Ve Soner Koç bacım, hoş geldiniz sıradaki türküyü Ankara Yargı'ya armağan olsun demiş Gazi Emir'den değerli kardeşim. Hemen türkü sunalım. Sevgili Ferhat türküleri ulaştırıyor. Dönüşte söylerim hangileri olduğunu.

Saatimiz 9.13. Bugün TRT Türkü'de sabahın 3. saat diliminden dakikalar almaya başladık. Bayramın 2. gününde sesleniyoruz sizlere. Mutlu bayramlar dileğimiz var. Değerli dinleyicilerimiz, hep bayram diyoruz. Hep sevinçten, sevgiden, mutluluktan bahsediyoruz ama elbette türkülerimizde de o söylenir. Hani elde düğüm bayram benim neyime dedim ya az önce Davut Sulay'ın muhteşem aşıklamasında. Çokça da istiyorsunuz. İnşallah tamamını okuyacağım daha sonraki programda. Bugün size akışımızı yansıtalım istiyorum. Ve tabii ki şimdi özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç olan, aynen böyle açıkça söyleyelim, birçok insan var. Yaşlılarımızı, yaş almışlarımızı, hayat yorgunlarımızı özellikle bugünlerde mutlaka ziyaret etmek gerekiyor.

Tabii kendi adıma konuşuyorum bunu. Anneler, babalar, hayırlı evlatlar olsun. Rabbim böyle bir akış sağlasın dileriz. Ama hayat bazen buna imkan vermiyor. Dolayısıyla böyle günlerde lütfen kendi anneniz, babanız, onlar rahmete gitmişlerse elbette kabirlerinde birer Fatiha okur. Bugün onların ruhlarını şadelemek istersiniz. Ancak bugün aynı zamanda bir şekilde yalnızlık içinde olan ve o bakım evlerinde desteğe muhtaç olan büyüklerimize, çocuklarımıza, birçok başka nedenler yüzünden güçsüz olanlara el uzatmakta fayda var. Gönül cömertliği böyle günlerde lazım. Biliyorum ki yurdumun insanları bu konuda hassastırlar. Her birinizin bu duygularla tekrar bayramını tebrik ediyorum. Az önce atlı geliyor atlı, altında kilim katlı diyerek bir Bartın türküsü seslendirdi Soner Özbilen. Şakir Öner Günhan Selahattin Çil'den derlemiş. Ondan önce de Çankırı Çerkeş türküsünü Sadi Yaver Ataman Hanife Ataman'dan derlemişti. Hasan Özel seslendirdi. Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa dedi. Ve devam edelim türkülerimizde. Bu kez Münevver Özdemir'in sesine kulak verelim. Bir Muğla türküsü Şerafettin Civelek imzası ile repertuarımızı kaydetmiş. Atiye Hanım'ın bahçesinde diyecek. Dinleyelim, devam edelim türkülerimize.

Ümit Okcan'ı dinledik. Bağa gel, bostana gel, dile gel, destana gel. Ömer Şan rahmet olsun, birkaç gün önce vefat yıl dönümüydü efendim. Rahmet olsun Ömer Şan ustamıza da. Ali Çöke'den derlemişti bu Orta Anadolu türküsünü. Ondan önce Münevver Özdemir dedi ya, aman Atiye'm haydi dedi ki, bahar mıdır, yaz mıdır, Atiye'me bir kutu lokum az mıdır? Değerli dinleyicilerimiz, bu türküyü dinlerken, sizlere dinletirken şu anda aklımdan geçti. Sizlerle paylaşmak isterim duygularımı. Bu bayram günlerinde özellikle hani çocuklarımız şeker toplarlar ya, bayramlar paylaşmanın, olmayanın mutlaka diğerlerine, mahrum kalanları da el uzattığı günlerdir. Fakat özellikle bayramlarda hani bizim geleneğimizde de vardır maşallah, şimdi evlerde o yufkalar açılıp baklavalar, börekler yapılmıştır ama özellikle sağlık sorunları açısından bir minicik şey uyarı yapalım sizlere. TRT Türk'le sabahta aman dikkat ediniz, özellikle şeker gibi sorunu yaşayanlar varsa Allah hastalıktan uzak etsin, lütfen aç karın

Ha, aşırı şeker tüketiminden kaçınınız. Efendim bu da bizim TRT ayrıcalığımızı spotumuz olsun sizler için. İsmail Yalabuk Berlin'den selam gönderiyor herkese. İyi yayınlar dilemiş, çok teşekkür ederim. Ve diyor ki İsmail Akkaya, Burdur Bucak Kızılkaya'dan günaydın. Sesimizi duyan bütün dostlarım bayramı mübarek olsun. Odun ateşinde kara kazanda kemik suyu kaynatıyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Şifa olsun, bolluk, bereket içinde bir bayram idrak ediniz efendim. Ve Yunus Şen Ocak yazmış bize Denizli'den. Herkese selam gönderiyor, iyi bayramlar diliyor. Ve Şen Ocak ailesi için bir türkü olabilir mi demiş. Ahmet Uzal, çok teşekkür ederiz. O güzelim görsel, nostaljik radyomuzu her zaman bizimle paylaşırsınız. Eksik olmayınız efendim. Zonguldak'ta selamlar Yusuf Karakök, çok teşekkür ederim. Ve Serkan Alkan, başta Koyulhisar olmak üzere diyor. Herkese, ekibinize selamlar gönderiyorum. Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ediyorum. Rabbim kestiğimiz kurbanlarımızı kabul ve makbul eylesin. Bir dahasına kavuştursun inşallah. Çok teşekkür ederim. Bu duaya, dileğe biz de katılıyoruz. Ve Nilgün Karyoncu Kapadokya'dan selamlıyor bizi. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a herkese selam göndermiş. Ahmet Uzal, o güzelim nostaljik görüntü beni çok mutlu ediyor. Radyomuzun görseli her zaman bizimle paylaştığınız bir güzel. Teşekkür ederim. Ahmet Kılıç, Nurhan Kılıç selam olsun size. Gireboru vatanı Gemerek ve bütün dostlarımıza, Sivas'a, ülkemizin her yanına hemen türkülerimizi sunalım. Çünkü bayram gününe türküler yakışır. Bu kez Şule Arık seslendirecek, kısaca Babuba, ama sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu diyecek. Haydi dinleyelim Urumeli türküsünü.

gezdiği dağlar meşeli. 3 gün oldu ben Cemilem'den ayrı düşeli. Rahmet ve sevgiyle yad ettik Şakir Ünen Günhan ustamızı, ruhu şad olsun. Hüseyin Aktekin'den Özan Gönlüm'ün derlediği Denizli Acıpayam türküsüydü. Diyor ki sevgili dostumuz, Sıla'ya dönsün yüzümüz, açılsın gönül gözümüz, Hakk'a bağlansın özümüz, bayram gibi bayram olsun. Çok teşekkür ederiz Mehmet Acarcı. Her zaman aşıklık geleneğinin bu güzel örneklerinden bize siz de ulaştırıyorsunuz. Gönlünüze sağlık. Diyor ki Antalya Güzel Obu'dan selamlar. Şahsınıza, TRT Türk'ünün bütün ekibine, yurdumun her köşesine ve gönül coğrafyamıza hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bayramımız mübarek olsun. Bekir Gültekin Kayseri'den bizi selamlıyor. Zonguldak Çatal ağzındaki Adnan Acar, Turgut Acar ve Işık Gümüş'e türkü armağan etmek isterim demiş. Hay hay. Ve çok değerli dinleyicimiz Selahattin Erzi, Adana'dan bizi yazar yalnız bırakmaz. Çok iyi bir radyo dinleyicisidir. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza taş değmesin demişsiniz ya. Bence bütün dilekler burada toplanmış. Biz sizlerin bu duaları ve dilekleriyle ayaktayız. Yıldız Hanımefendi'ye okuyacağım türkü armağan ediyorum bütün Adanalılarla birlikte. Osman Çokyaman, hayırlı bayramlar. Günaydın, sabahı şerifiniz hayır olsun. Van Erciş'ten sesimiz ulaştığı herkese selamlar diyor. Ve bütün TRT ekibiyle gönül dostlarına selam gönderiyor. Musa Aytuğ, çok teşekkür ederim, iyi bayramlar diyor. Sıradaki türkü size yayın ekibiyle tüm türkü dostlarına armağan olsun. Bartın'dan sevgiler diyerek eklemiş bir mukabil efendim. Emine Yarar, sıradaki türküyü iyi sabahlar dileyerek Safranbolu'ya ve bütün dostlarına armağan ediyor. Ali Yöntem, taşın aş olduğu asil şehir der Bucak için ve bana da şirin der. Çok teşekkür ederim. Bütün türküleri sizin için çalıveriyoruz, siz de dinleyin gari. Bucak halkına selamlar olsun efendim. Zeki Gül, Burdur'dan bizi selamlıyorlar. Çok teşekkür ederim. Her zaman çok kıymetli dizeleriniz vardır. Cümleleriniz benim için ödüldür. Sizin nezdinizde hocam ekip

sahibe, kendime, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve türküsever dostlara türkü armağan ediyorum. İyi çalışmalar, daim TRT Türkü demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Yavuz Selim Karlı da Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden bizi selamlıyor. Ve Şaban Dişli, günaydın, bayramınız mübarek olsun sevgili Sabahat Hocam. Size, değerli çalışma arkadaşlarınıza ve dinleyen bütün dostlara Sapanca'dan selam ve sevgilerimi yolluyor. Programda kolaylıklar diliyorum. Eğer mümkün olursa, vallahi bu türküyü çok kimse bilmez. Söyle.

İşte böyle bir sabah tatsan güzelliği yapayım istedim. Ahmetçim de bir dahaki sefere alır, belki Ferhat da size ulaştırır. Ama Ferhat'ın şimdi ulaştıracağı başka türküler var. Haydi gelsin türkülerimizin sesi.

0: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
0: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.

Saatimiz 9.41, birkaç dakika daha sizlerle birlikte olacağız bayramın ikinci gününde. Az önce Turan Engin'in Davudi sesi ulaştı kulaklarımıza. Hüsamettin Subaşı'ndan repertuarımıza kaydolan Van Erciş türküsüyle. Bahçeye gel ki görüm, el uzat bir gül verim dedi. Turan Engin'i rahmet ve sevgiyle yad ediyoruz. Ondan önce de Hayal Has çok güzel bir ağrı türküsü seslendirdi. Ahmet Yamacı Şinasi Katırcı'dan derlemiş. Bacadan gel bacadan, gömleği alacadan dedi. Ve şimdi devam ediyoruz. Bu kez Sümer Ezgi mikrofonda, Musa Eroğlu'nun repertuarımıza kazandırdığı Mersin Mut türküsünde. Kullar olam seni doğuran anaya, süt vermiş senin gibi sunaya. Haydi türküler sizin için.

Gün kaldı bayrama dedi. Nida Tüfekçi hocamızın derlediği Diyarbakır türküsüyle sevgili Ahmet Şenses'in amcası olduğunu da yine vurgulamak isterim. Derlincilerimiz Yunus Polat ve Suna Koçak Berlin'demizi dinliyorlar. Suna teyzemiz her zamanki gibi hop hop diyerek programımıza coşku katmış. Ali Yavuz yazdılar. Serpil Demirci Kocaeli İzmit'ten selam gönderdi. Huriye Özer Turan Engin türküsü için teşekkür etti. Ve Murat Odabaşı o güzelim ilettiği yarın okumaya söz veriyorum. Çünkü birbirinden güzel cümleler. Mustafa Fenercioğlu günaydın ekibim diyerek bütün Türkiye'ye selam gönderdi Antalya'dan. Mustafa Kanada Kayseri'den İsmail Özdemir yazdılar. Ve bütün dinleyicilerimize mutluluklar diliyorlar. Güzel bir bayram diliyorlar. Değerli dinleyicilerimiz bugün bayramın ikinci günüydü. Sizlerin huzurunuza geldik. Yarın yine birlikte olacağız Allah nasip ederse. Türkülerimizi paylaşalım. Bugün selam gönderemediklerim olduysa yarına deyip onların gönlünü almak isterim. Ahmet Şenses hazırladı. Sevgili Ferhat Özdemir sesleri ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan. Her zaman en kalbi duygularımla sizi selamlıyorum ve bir kez daha yenilemek isterim ki kini, kibri, kötülükleri kurban edeceğimiz, güzelliklerle buluşacağımız, bolluk, bereket ve sağlık, huzur içinde nice bayramlarda görüşmek nasip olsun. Ayrılmadan önce bir Şanlıurfa türküsü seslendireyim sizler için. Bedirhan Kırmızı'dan Ahmet Bayram derlemiş. Pencereden bakıyor eller neler yapıyor. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun, esen kalın efendim.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Sivas Tokuş Köyü'nden Niçin Ağlamayım, Niçin Gülmeyim türküsünde geçen Ülfet sözcüğü. İrfaniyem, yeni buldum bir devlet. Sakın yadlarından eyleme ülfet. Eskiden kalmadı mihri muhabbet. Şimdi gönül taze yara bağlandı, diyor türkümüz. Burada geçen ülfet kelimesinin sözlükte sohbet etmek, dostluk kurmak, kaynaşmak gibi anlamları vardır. Şimdi Süleyman Yıldız'ın derleyip kaynaklık ettiği bu türküyü sanatçımızın kendi sesinden dinliyoruz. Niçin ağlamayım, niçin gülmeyim? Deli gönlüm bir sevdaya bağlandı. Özü şirin, sözü şirindir yarin. Gamzesi yok, kaşı yaya bağlandı.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü. Saat 10.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kurban Bayramı'nın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerindeki tüm kardeşlerime dayanışma mesajı gönderiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Erdoğan ayrıca hac ibadetini yerine getiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aracılığıyla telefonda kutsal topraklardaki hacılarla da telefonla görüştü. Tüm hacıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz dedi. MHP Genel Başkanı CHP'de yaşananlar sonrası taraflara sağduyu çağrısı da yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır, arınma ve durulma süreci başlatılmalı dedi. Bahçeli, tartışmaları neden olan kurultay tarihiyle ilgili de CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü önerdi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. CHP'de bu kez haram araç tartışması gündemde. Özkan Yalım'ın içini dizayn ettirdiği ve Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı öne sürülen Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracı satılığa çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde sergilenen araçların üzerinde haram yazısı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçların satılığa çıkartıldığı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bayramlarda büyüklerin kapılarının çalınması gerektiğini söyledi. Bayramın kıymeti toplu mesajlarda değil, içten bir ziyaretle saklıdır dedi. Huzur evine yaptığı ziyarete değinen Bakan Göktaş, bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım notunu paylaştı. Bir Kurban Bayramı geleneği olarak acemi kasaplar yine iş başında olunca, bayramın ilk gününde acil servisler kurban kesiminde yaralananlarla doldu. Yurt genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan 13.513 kişi hastanelere başvurdu. Tutuklanan İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. İstanbul'un fethinin 573. yılı yarın coşkuyla kutlanacak. İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bayramlaşma ve fetih kutlama programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılarak İstanbullularla buluşacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programı tüm İstanbullulara davet etti. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken, ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan güçlerine ve ticari gemi trafiğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir İran askeri tesisini vurdu. İran saldırıya misillemede bulunduğunu açıklarken Kuveyt'te hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırıları sebebiyle devreye girdi.

ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump yeni açıklamalar yaptı. Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dan ise kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. Katil İsrail unsurları ve işgalciler Batı Şeria'da da terör estirdi. Ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ni hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Haberleri sunduk.

0: Türkü Keyfi.
1: Bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
2: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
1: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkat

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bayram sevincini yaşadığımız bu sabah, umutlarımızın yeşermesi için bir başlangıç olsun. Bayramınız bayram olsun diyoruz. Bu hafta İstanbul Radyosu arşiv kayıtlarında 1991 yılına gideceğiz ve Şef Yücel Paşmakçı yönetimindeki topluluğun seslendirdiği türkülerden oluşan Yurttan Sesler Bayram Özel programını dinleyeceksiniz.
1: Yurttan Sesler Özel Programı, yöneten Yücel Paşmakçı. Kum

Bütün günlerinizin bayram sevinciyle dopdolu geçmesini diliyor ve hepinize merhaba diyoruz sevgili dinleyenler. Programımızı İsmail Diri'den alınan Sinop yöresine ait bayramlaşma türküsünden küçük bir bölümle açtık. Kum Kapının Kilidi. Yücel Paşmakçı yönetimindeki Yurttan Sesler Korosu şimdi birbirine bağlı 3 türküyü seslendirecek. Önce Sadiyaver Ataman'dan alınan Safranbolu dolaylarının sözlü bir oyun havası. Üç gider de beş ardıma bakarım. Ardından Bakır Yurtsever'den alınan bir Şanlıurfa türküsünü ilk solistimiz Güner Karabacak'tan dinleyeceğiz. Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm. Bağlı olarak Şahin Gültekin de bir Kayseri türküsü söyleyecek. Erkilet güzeli bağlar bozuyor, kirpikleri kalem olmuş yazıyor.

Şimdi de İbrahim Can geliyor mikrofona. Sanatçı İrfan Ruhi Eren'den alınan bir Rize türküsünü seslendirecek. Oy dağlarım dağlarım, duman kalkmaz başından, mektuplarım ıslandı gözlerimin yaşından.

Şimdi de sesi ve sazıyla Nideli mahalli sanatçı Ali Ercan mikrofonda. Seslendireceği türkü kendi yöresinden ve Rıfat Çavuş'tan derlenmiş. Yabandan gel kömür gözlüm yabandan, aldım haberini dağdaki çobandan.

Sallana sallana suya gidersin, öyle yan yan bakma, beni üzersin. Evvel benim idin, şimdi kaçarsın. Neden uzaklardan bakan ben oldum? Gözleri güzel kız, saçları sarı kız, gel gidek bize. Yücel Paşmakçı yönetimindeki Yurttan Sesler Korosu, İsmail Başaran'dan alınan bu Kars türküsüyle programa devam ediyor. Türkiye'ye bağlı olarak yine Kars yöresine ait bir oyun havasını sazlardan dinleyeceğiz.

Musa Eroğlu'ndan alınan bir İçel türküsünü koro eşliğinde Ahmet Turan Şan seslendirecek. Kullar olam seni doğuran anaya, süt vermişler senin gibi sunaya.

Son solistimiz Turan Engin de Zakir Peksert'ten alınan bir Bayburt türküsüyle programa katılıyor. Al çuha, mavi çuha, çuha kenarını yıka.

Koro eşliğinde Turan Engin söyledi. Al Çuha, Mavi Çuha. Programımızın sonunda davul zurnayla oyun havaları dinleyeceksiniz. Celal Özsarı davulla, Dursun Kement de zurnayla seslendirecek.

0: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

0: solistten türküler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. İki solisten türküler programından herkese sevgi ve selamlar sunuyoruz. Bugün sanatçılarımız Sema Kaya Doğan ve Gürkan Özpeker'den türküler dinleyeceğiz. İlk türkümüz Mardin yöresine ait. Muzaffer Sarı Sözen'in Bedri Orcan'dan derlediği türkünün ardından Ramazan Şenses'ten alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlemiş olduğu Doğu Anadolu türküsünü sanatçımız Sema Kaya Doğan'ın sesinden dinliyoruz.

Sırada sanatçımız Gürkan Özpeker'den dinleyeceğimiz birbirine bağlı türküler var. İlki Kırşehir yöresine ait. Neşet Ertaş'tan alınan bu türkünün ardından Sivas'a doğru uzanıyor ve Aşık Veysel'den alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle sanatçımıza kulak veriyoruz.

Sırada Diyarbakır yöresine ait Bedri Ayseri'den alınan ve Adnan Ataman'ın derlediği bir türkü var. Hemen ardından İlhan Erten'in Sami Yılmaz Türk'ten derlediği hareketli bir Van türküsü dinliyoruz. Sanatçımız Sema Kaya Doğan söylüyor.

Son olarak Gürkan Özpeker'in seslendireceği Kars yöresine ait Ali Haydar Gül'ün Mürsel Sinan Uğur Sudan derlediği bir türkü gelecek radyolarınıza. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

bir kağıda yazalım. Ayana, ayana, sen benim özüm ana. Özüm ana, gözüm ana, sen benim sözüm ana. Ayana, ayana, sen benim özüm ana. Özüm ana, gözüm ana, sen benim sözüm ana.

Anam beni sorarsa günümü kara deyin. Ay ana, ay ana, sen benim özüm ana. Özüm ana, gözüm ana, sen benim sözüm ana. Ay ana, ay ana, sen benim özüm ana. Özüm ana, gözüm ana, söhbetim sözüm ana.

0: Bayram yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.
2: TRT Türkü.
3: Saat 12.
2: Haberler.
3: İyi günler, ben Büşra Tehirdam, haberleri veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kurban Bayramı'nın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerindeki tüm kardeşlerime dayanışma mesajı gönderiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını kutladı. Erdoğan ayrıca hac ibadetini yerine getiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aracılığıyla telefonda kutsal topraklardaki hacılarla da görüştü, tüm hacıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz dedi. MHP Genel Başkanı, CHP'de yaşananlar sonrası taraflara sağduyu çağrısı da yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır, arınma ve durulma süreci başlatılmalı dedi. Bahçeli, tartışmalara neden olan kurultay tarihiyle ilgili de CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü önerdi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. CHP'de bu kez haram araç tartışması gündemde. Özkan Yalım'ın içini dizayn ettirdiği ve Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı öne sürülen Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracı satılığa çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde sergilenen araçların üzerine haram yazısı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçların satılığa çıkarıldığı belirtildi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel, yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Mutlak butlan kararı sonrası gerilimin sürdüğü CHP'de yeni bir hamle de gelmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Kılıçdaroğlu 3 sayfalık yazılı başvurusunda Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılarak iptal edilmesini talep etti. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. CHP Parti Meclisi pazartesi günü toplanmayacak. 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan toplantı, üyelere resmi tebligat gitmediği için ileri bir tarihe ertelendi. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken, ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan güçlerine ve ticari gemi trafiğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir İran askeri tesisi vuruldu. İran saldırıya misillemede bulunduğunu açıklarken, Kuveyt'te hava savunma sistemleri, füze ve İHA saldırıları sebebiyle devreye girdi. ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken, ABD Başkanı Trump yeni açıklamalar yaptı. Trump, Hürmüz Boğazı'na kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu, ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. Katil İsrail unsurları ve işgalciler Batı Şeria'da da terör estirdi. Ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ni hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın Odessa bölgesine Rus ordusu tarafından insansız hava aracılığıyla düzenlenen saldırıda ikisi çocuk 11 kişi yaralandı. Sivil altyapının hedef alındığı saldırıda bazı binalarla araçlar zarar gördü. Haberleri sunduk.

Hayırlı bayramlar sevgili dinleyenler. Türkülerle Gün Ortası programında Kurban Bayramı'nın ikinci gününde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramın getirdiği birlik, bereket ve paylaşma duygusu gönüllerimizi ısıtırken türkülerimiz de bugün yine dostluğa, sevgiye ve memleket havasına eşlik edecek. Sevdiklerinizle huzurlu, sağlıklı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle programımız başlıyor. Bizler programı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetimde Gülden Acar ve sunucunuz ben Deniz Nuh'un saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Burdur Tefen yöresinden bir türküyle başlıyoruz programımıza. Ahmet Yamacı'dan alınan türküyü Oğuz Doğan Cengiz seslendiriyor. Köprünün altı diken.

Rakım Ertür ve Şerif Ercan'dan alınan Edirne yöresinden bir türküyle Fatma Topçu sizlerle. Küp içinde nişasta, işittim yârim hasta.

Birbirinden güzel türkülerle sizlere eşlik etmeyi sürdürüyoruz. Fethi Rasiloğlu'ndan alınan Erzurum yöresinden bir türküyle Hasan Özel sırayı alıyor. Liverim'in Kaytanı.

0: bayram neşesi, müzikle daha güzel.
1: En sevdiğiniz şarkılar ve türküler TRT radyolarında.
0: Radyonuzu açın, bayram coşkusuna ortak olun.
1: TRT radyolarında müzik her bayram yanınızda.
2: Denizli Sarayköy yöresinden bir türküyle Makbule Kaya mikrofonlarımızda sevgili dinleyiciler. Salına salına girmiş gelinim bahçeye.

Bahattin Turan ve Hayal Has'ın seslendireceği Sivas Kangal yöresinden bir türkü var sırada. Sabahtan bizim Pınar'a iki gelin, üç kız geldi.

Yolumuz Tokat Reşadiye'ye düşüyor. Şimdi sevgili dinleyiciler, Mihrican Bahar'dan alınan türküyü Nezihe Hoşcan seslendiriyor. Yürü güzel, yürü yolundan.

0: TRT Türkü.
1: İzmir'de ağırlamayı sürdürüyoruz sizleri sevgili dinleyiciler. Nihat Erdağ'dan alınan seslendirici Giresun Şebin Karahisar yöresinden bir türküyle devam ediyoruz programımıza. Siliflerin tutam tutam arasına güller katam.

12.34'ü gösteriyor saatimiz sevgili dinleyicilerimiz. Türkülerle gün ortası devam ediyor. Bedia Akar türkü Ankara yöresinden bir türküyle sıradaki isim. Karakoyun etli olur, kavurması tatlı olur.

Sabahat Aslan, Mustafa Sırtlı'dan alınan Rize Hemşin yöresinden bir türkü seslendiriyor sevgili dinleyiciler. Hemşin'in yaylaları yaz gelince şen olur.

0: bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.
2: Erzurum Şenkaya Bardız yöresinden bir türkü var sırada. Kemalettin Şen Ocak'tan alınan türküyü Kenan Tuna seslendiriyor. Bu derenin geveni, geven bastı geveni.

Ayşe Yürekli'den alınan Eskişehir yöresinden bir türkü var sırada sevgili dinleyiciler. Mustafa Gökçe söylüyor. Gayfeciler gayfe de pişirir.

Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinden bir türküyle veda ediyoruz. Sizlere Sabahattin Gülümser seslendiriyor. Ayva Turunç Narım Var. Türkülerle gün ortasından bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Deniz Nuh'un yarın aynı saatte buluşuncaya dek bir kez daha mutlu, huzurlu bayramlar diliyoruz. Hoşça kalın.

Gönül kapılarını birbirine açan, küslükleri unutturan, sofralarımıza ve hanelerimize bereket getiren Kurban Bayramı'nın ikinci gününden TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar sevgili dinleyicilerimiz. Yüreği türkü aşkıyla çarpanların buluşma noktası TRT Türkü frekanslarında geleneksel bayram neşesini ve sıla özlemini ezgilerle buluşturduğumuz Bizim Eller programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başta şu an bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımızla kutluyor, sağlık, huzur ve esenlik dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz.

Yaklaşık bir saat boyunca memleketin dört bir yanından derlediğimiz birbirinden güzel türkülerle ve elbette bayramın ruhunu yansıtan tematik ezgilerimizle kulaklarınıza misafir olacağız. Bugün programımızı sizler için Cihat Kalpar hazırladı, teknik yönetmenimiz Muharrem Bilen ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Keyifli bir program saati dileriz. Evet sevgili dinleyiciler, madem bayram dedik, madem bizim ellerde buluştuk, o halde programımızın açılışını da çok güzel bir bayram selamıyla yapalım. Sizlere ilk olarak Kars yöresine ait bayramın gelişini ve o güzel coşkusunu anlatan enfes bir türküyle selamlıyoruz. Mücella Atan'ın o duru ve güzel yorumuyla. Bayram gelip elime, elimize.

Sevgili dinleyicilerimiz, bizim ellerde bayram neşesi memleketin dört bir yanını sararken şimdi yönümüzü Erzurum'un o dertli ve bakur topraklarının yetiştirdiği en büyük değerlerden birine çeviriyoruz. Aşık Reyhaniye. Bayramlar sevdiklerimize en güzel duygularımızı sunduğumuz, kırgınlıkları unutup gönül aldığımız müstesna günlerdir. Büyük usta Reyhani'de öyle güzel dökmüş ki içini sözlere, sılaya, yare, özleme dair ne varsa sığdırmış. Nurullah Akçayır'ı dinliyoruz. Yare bir çiçek.

Kars'tan Erzurum'a geçtik. Şimdi de yönümüzü yeşilin her tonunu bağrında barındıran, saklayan dik yamaçların, coşkulu derelerin memleketi Artvin'e çeviriyoruz. Bilirsiniz Karadeniz'de bayramlar bir başka neşeli, bir başka hareketli geçer. Horon halkaları kurulur. Dereler çağladıkça gönüller de coşar efendim. Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip notaya aldığı Osman Aksu kaynaklı çok güzel bir Artvin türküsü var sırada. Gürnüş Öztürk seslendiriyor. İndim dere ırmağa.

Kıymetli dinleyicilerimiz, mikrofon başında bayramın o güzel huzurunu sizlerle paylaşırken tam da günün anlam ve önemine yakışacak adıyla, sanıyla bir bayram ezgisine sıra geldi. Bayram gelince insan neyler? Kırgınlığı unutur, dostun kapısını çalar, uzaktakini yakın eyler. Kısacası gönlünü bayram yeri yapar. Bestesi ve sözleri Fatih Demirhan'a ait olan, aranjörlüğünü Burhan Doğan'ın üstlendiği çok samimi bir eser dinleyeceğiz şimdi. Ferhat Demirhan'ın sesinden hepimizin yüreğine bir parça neşe üfleyecek o güzel çağrı geliyor. Gel bayram eyle.

Geldik Doğu'nun kadim kenti. Taş evlerin, dar küçelerin ve eşsiz bir müzik kültürünün harmanlandığı Diyarbakır'a. Eskiler çok iyi bilir. Bayramın kendisi kadar çocukken o bayramın gelişini beklemek de ayrı bir heyecandı. Günler sayılır, az kaldı bayram ola diye iç geçirilirdi. İşte Diyarbakır'ın o köklü müzik hafızasından rahmetli Celal Güzelses'in kaynak kişiliğinde bizlere ulaşan Mehmet Özbey'in notaya aldığı şahane bir eser var sırada. Hayal Has o yanık ve içten yorumuyla bizleri Diyarbakır'ın bayram sabahlarına götürüyor. Az kaldı bayram ola.

Bayramlar hem kavuşmaktır hem de yollara düşmektir sevgili dinleyiciler. Kimimiz Sıla'ya ulaştık, sevdiklerimizle kucaklaştık. Kimimizse uzaktan bir telefonla, bir selamla özlem gideriyoruz. Şimdi Bayburt'a gidiyor ve Okan Murat Öztürk'ün sesine kulak veriyoruz. Giderim yolumda.

Saatimiz 13.29'u gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Ellerde birlikteliğimiz Kahramanmaraş yöresinden bir türküyle sürüyor. Süleyman Yıldız'ı dinliyoruz. Seher Yeli Nazlı Yare.

Kıymetli dinleyicilerimiz, radyolarınızın başında TRT Türkü frekanslarında bayramın neşesini paylaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Sırada tam da bugünün ruhuna, bayramın o iç ısıtan iklimine layık çok güzel, çok özel bir ezgimiz var. Yönümüzü yanı başımıza, Can Erzincan'ın Tercan ilçesine çeviriyoruz. Erzincan'da bayram demek, gurbettekilerin sılaya dönmesi, kapıların ardına kadar açılması, küskünlerin musafaha edip kucaklaşması demektir. Anadolu müziğinin en kıymetli kadın ozanlarından Edibe Sulari'ye ait olan Sami Yılmaz Öztürk'ün derleyip Erkan Sürmen'in notaya aldığı bu eşsiz eseri Türk halk müziğinin asil ve güçlü sesi Gülşen Kutlu'dan dinleyeceğiz. Yüreklere dokunan o pürüzsüz yorumuyla Gülşen Kutlu seslendiriyor. Bugün bayram günü derler.

Sevgili dinleyenler, bayramlar sadece bir araya gelip neşelenmek değil, aynı zamanda hayatı, sevgiyi ve insani değerleri yeniden hatırlamak, bir anlamda iç dünyamıza derin bir muhasebe yapmaktır. Bu topraklarda derin muhasebe denince de akla ilk gelen isimlerden biri kuşkusuz çağımızın pir sultanı, büyük usta Aşık Mahzuni Şerif'tir. Sözüyle, sazıyla, hayata ve insana dair duruşuyla her zaman rehberimiz olan Mahzuni Şerif, kendi kalemi ve kendi sesiyle bizlere sesleniyor bu saatte. Hayatın akışını, o bitmek bilmeyen döngüsünü kendine has üslubuyla anlattığı usta işi bir eser geliyor radyolarınıza. Git gel, git gel. Büyük usta Mahzuni Şerif'in aziz anısına saygıyla.

Bizim Eller yolculuğumuzda şimdi de Tokat'ın köklü kültürünü barındıran Zire ilçesine konuk oluyoruz. Bayramlar kırık kalplerin onarıldığı, gönül yaralarının sarıldığı mukaddes zamanlardır. Tokat'ın o dertli, o bilge topraklarından Sadık Doğanay'ın kaynak kişiliğinde bizlere ulaşan Ali Ekber Çiçek'in derleyip büyük hoca Nida Tüfekçi'nin notaya döktüğü abidevi bir türkü var sırada. Gönül dünyamızın dertlerini, o derin sızısını tabibe şikayet eden muazzam bir klasik. TRT stüdyolarımızın çok kıymetli seslerinden her icrasıyla yüreğimizi titreten Gülcan Kaya'nın o içten ve sıcak yorumuyla dinliyoruz. El vurup yaremi incitme tabip, gönül yaralarımıza merhem olması dileğiyle.

Kıymetli dinleyicilerimiz, Anadolu toprakları o kadar zengin, o kadar duygu yüklü ki neşemiz ne kadar ortaksa ortak hüzünlerimiz ve yaşanmış hikayelerimiz de bir o kadar derin. Şimdi Elazığ, Harput kültürünün o asil ve vakur dünyasına uzanıyoruz. Hikayesiyle, gencecik bir yüreğin gidişiyle yürekleri dağlayan, anonim bir şaheser olan efsanevi bir Harput ezgisi var sırada, Hüseyinik. Önder Meral'in güzel aranjesiyle harmanlanan bu klasiğe, son yıllarda türkülere getirdiği o kendine has kadife gibi ve sıcak yorumuyla tanıdığımız Ender Balkır ses veriyor. Gönül telimizi titretecek, bizleri Harput'un o tarihi sokaklarında bir hüzün yolculuğuna çıkaracak o asil ses geliyor, Hüseyinik.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkü frekanslarında TRT Erzurum Radyo stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında bu bayram özel yayınının sonuna geldik. Kurban Bayramı'nın bu güzel ikinci gününde yaklaşık bir saat boyunca farklı yörelerin ezgileriyle sizlerle birlikte olduk. Bu güzel programımızı sizler için Cihat Kalpar hazırladı. Sesimizi, müziklerimizi teknik yönetmenimiz Muharrem Bilen ulaştırdı ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve neşe dolu mutlu bayramlar dileriz. Şimdi sizleri ev sahibimiz Erzurum yöresine ait birbirine bağlı iki neşeli eserle baş başa bırakıyoruz. Tuncay Kemertaş seslendiriyor. Kapıda kavun yerler ve kavurma koydum tasa. Yüreğinizden türkülerin coşkusu hiç eksik olmasın. Bayramınız mübarek olsun. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kurban Bayramı'nı tebrik etti Erdoğan. Ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını kutladı Erdoğan. Hac ibadetini yerine getiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aracılığıyla telefonda kutsal topraklardaki hacılarla da görüştü. Tüm hacıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapılıyor. AK Parti'de ilk bayramlaşma 2 yıl aradan sonra CHP ile oldu. CHP heyetinin AK Parti'ye bayram ziyareti yaptığı sıralarda CHP Genel Merkezi de AK Parti heyetini ağırladı. 3 bayramın ardından yapılan bayram ziyareti samimi bir havada geçti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti heyetiyle bayramlaşmasında ise terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş paylaşımında, "Can Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi pazartesi günü toplanmayacak. 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan toplantı, üyelere resmi tebligat gitmediği için ileri

bir tarihe ertelendi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar sonrası taraflara sağduyu çağrısı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır, arınma ve durulma süreci başlatılmalı dedi. Bahçeli, tartışmalarına neden olan kurultay tarihiyle ilgili de CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü önerdi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. CHP'de bu kez haram araç tartışması gündemde. Özkan Yalım'ın ikinci dizayn ettirdiği ve Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı öne sürülen Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracı satılığa çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde sergilenen araçların üzerine haram yazısı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçların satılığa çıkarıldığı belirtildi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılması talebiyle meclise başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatanı korumak için çağrıda bulundu. Daha fazla hassasiyet istirham ediyorum diyen Bakan Yumaklı, bayram tatilinde orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan güçlerine ve ticari gemi trafiğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir İran askeri tesisini vurdu. İran saldırıya misillemede bulunduğunu açıklarken kuvvetli hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırıları sebebiyle devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail, Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı, Batı Şeria'da da terör estirdi. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı, 10 kişi hayatını kaybetti. Kenya'da lise öğrencilerinin kaldığı yatılı bir kız okulunda yangın çıktı. 15 öğrenci yaşamını yitirdi, 70'ten fazla kişi de yaralandı. Haberleri sunduk.

Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına sanatçımız Erol Köker'in seslendirdiği Az Kaldı Bayram Ola adlı Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır Türküsü ile başladık. Mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci gününden radyo dostlarımıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyor. Günlerinizin bayram coşkusuyla ve şeker tadında geçmesi dileklerimizle Türkü Diyarı'na hoş geldiniz. Programımızı sizler için Doğan Akyıldız hazırladı. Ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyor. İletişim adresimizi hatırlatmak istiyoruz. anadolu@trt.net.tr. İletilerinizi beklediğimizi belirtiyor. Sıradaki türkümüzle birlikteliğimize devam ediyoruz. Folklor araştırmacısı Halil Atılgan'ı Leylam Kısa adıyla bilinen sevilen bir Çukurova Tarsus türküsünde dinleyeceğiz. Türkümüzü şu anda seyir halindeyken araçlarındaki radyolarından bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimize güvenli, kazasız ve keyifli yolculuklar dileklerimizle de armağanımız olsun diyoruz ve çalıya mendil serdim, kız seni candan sevdim, şu Tarsus'un içinde kendime seni seçtim.

Bozkır'ın tezenesi lakaplı Neşet Ertaş, ülkemizin yetiştirdiği en önemli sanatçılarından biri. Hayatını kaybetmesiyle milyonlarca insanı üzüntüye boğan Neşet Ertaş, yaşamı boyunca pek çok albüm yapmış ve eser bırakmış. Özellikle abdallık kültürünün en önemli temsilcileri arasında yer alan Neşet Ertaş, yaşamı boyunca bu kültürden beslenmiş ve eserlerini de bu yönde gerçekleştirmiş. 2012 yılında aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'ı saygı ve rahmetle anıyor, arşiv kayıtlarımızda yer alan Gönül Dağı Yağmur Boran Olunca adlı türküsünde dinliyoruz.

o gün bayram günü derler, alem eğlenir. Edibe Sulari'den alınan Erzincan Tercan'a ait bu türkümüzü de sanatçımız İbrahim Can tüm TRT Türkü dinleyicileri için seslendiriyor.

Altan Demirel'in yöre ekibinden notaya aldığı Şanlıurfa türküsünde Mehmet Dört Kardeş ve sıra arkadaşlarını sizlerle buluşturuyoruz sevgili türküseverler. Arap atı gibi sallar başını, ne söyledim yıktın hilal kaşını.

Şanlıurfalı Ahmet Cemil Cankat'tan alınan yine bir Şanlıurfa türküsünü Şanlıurfa Sıra Gecesi ekibinden dinliyoruz sevgili dinleyenler. Ayağına giymiş kara yemeni.

Türkü Diyarı'nda şimdi de türkülerin izini sürüp Sivas'a uğrayacağız sevgili dinleyenler. Sanatçımız Tuncay Bayram Kemertaş söyleyecek. Dünyada tükenmez Murat var imiş. Ne adadı gördüm, ne Murat gördüm.

Sevgili dinleyenler, Tuncay Bayram Kemertaş'tan dinledik. Dünyada Tükenmez Murat Varimiş dedi sanatçı. Şimdi de sözleri Kazım Birlik'e ait duygu yüklü ezgimizi sanatçımız Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinliyoruz. Bayramdan Bayrama.

Sevgili dinleyenler, Kemal Koldaş'ın Ahmet Özdemir'den derleyip notaya aldığı Konya yöresi türkümüzü sanatçımız Selma Geçer'den dinleyeceğiz. Mevlana'nın şehri Konya'nın güzelliklerini gelin hep birlikte gezelim. Şu Sille'nin sokakları sekili, pencerede gül karanfil ekili.

Bir Türkü Diyarı programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bir kez daha bayramınız kutlu olsun diyoruz ve huzurlarınızdan Adil Ali Aktaş'ın söyleyeceği Adil Efendim Gel Kıyma Bana adlı türküyle veda ediyoruz sizlere. Doğan Akyıldız hazırlamıştı programımızı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan'dı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programında yine geldik bir araya. Sesimizin ulaştığı herkese selamlarımızı gönderiyoruz ve bugün de Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz. Bu vesileyle herkesin bayramını tebrik ediyoruz. Birlikte nice bayramlar görmek dileğiyle diyelim. Efendim, bayramın da en güzel eşlikçisi yine bizim türkülerimiz, yine kendi ezgilerimiz, yine bizim sesimiz aslında. Bu bayramda yanı başınızdayız. En güzel türkülerle, ana sütü gibi ak türkülerle dolanacağız coğrafyamızı, yöre yöre gezeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı sizler için. Sesimizi ulaştıran isim Atilla Kurt, mikrofon başında ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bugünkü Karadeniz'den programının ilk türküsünü Şevval Sam ve Fatih Yaşar'ın sesinden dinletiyoruz. Sırlarımı söyledim dağlara dumanlara, ben yazarken ağladım, okurken de sen ağla.

Sevgili dinleyicilerimiz, Bircan Pulukçuoğlu'nun sesiyle devam ediyor Karadeniz'den. Bu kez durağımız Muğla yöresi. Çıktım Belen kahvesine diyoruz.

Muğla'dan Giresun Göreli'ye gidiyoruz. Bülent Aslan'ın sesiyle sevgili dinleyicilerimiz. Çıktım söktüm çangalı, dayandı pencereye. Pencereden yukarı al beni içeriye.

sevgili dinleyicilerimiz. 15-12'yi gösterdi saatler. Bülent Arslan'ın sesinden bir türkü dinledik. Bayramın ikinci gününde Manisa yöresinden bir türküyle devam ediyor birlikteliğimiz Karadeniz'den programında. Gülşen Kutlu'dan dinleyeceğiz türkümüzü. Kırmızı buğday ayrılmıyor sesinden.

Bir acıklı hikayeyi dinledik. Birol Topaloğlu'nun sesinden sevgili dinleyicilerimiz. Ahmedum isimli türküyü sanatçının sesinden dinlettik. Gaziantep yöresine gideceğiz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz Karadeniz'den programında. Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinliyoruz Hasan Hüseyin'den derlenen türküyü. Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda?

Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de Hasan Çutak'tan derlenen bir türkümüz var. Erol Parlak seslendiriyor. Senden bana yar olmaz, olsa vefakar olmaz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programı devam ediyor. 15.31'i gösterdi saatler. Bugünkü yolculuğumuzu da yaraladığımız anlamına geliyor bu. Bayramın, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde birlikteyiz. Türkülerle devam ediyor yolculuğumuz. Evlerinize, gönül köşenize misafir olmaya devam ediyoruz. Bu kez Diyarbakır'dayız. Muzaffer Ertürk söylüyor dinleyicimiz türküyü. Çaldığın saza mı yanam, ettiğin naza mı yanam? Alım yâri yanıma, kış yatayım, güz uyanam.

Akay taşlı dere, vura vura taşlara, kesileyim sevdiğim o gözlere kaşlara. Hasan Tunç, onun sesinden bir türkü dinledik. Çankırı yöresine gidiyoruz, Muzaffer Akgün'ün sesiyle sevgili dinleyicilerimiz. Aşkınla perişan yari görünce, Hüda'nın bir şaşkın kulu sanırlar. Her kime söylesem bu doğru sözü, zincirden boşanmış deli sanırlar.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programını dinliyorsunuz. TRT Türkü'desiniz. Gökhan Birben'in sesine yer vereceğiz şimdi de Karadeniz'den programında. Aliye Karadeniz.

Radyodan derlenen türküyü söyleyecek sanatçı. Bu yıl çıktım yaylaya, çimene bastım karsız, ander kalsın yaylası, o da sevilmez yarsız.

Metin Pala'dan derlenen bir türkümüz var sırada. Gümüşhane yöresindeyiz. Tekin Büyükkaya söylüyor. Su gelir taşa değer, ok kirpik kaşa değer. Kederlenme sevdiğim, bir gün baş başa değer.

Sevgili dinleyicilerimiz, Neriman Altındağ Tüfekçi'nin sesinden bir türkü dinlettik. Etir saçır gül çiçek dedi sanatçı. Azerbaycan türküsüydü dinlediğimiz. Ve geldi çattı ayrılık vakti sevgili dinleyiciler. Dolu dolu bir programı geride bırakıyoruz yine. Veda vakti bugün de geldi çattı. Kurban Bayramı'nın bu ikinci gününde, günün geri kalanında ailenizle ve sevdiklerinizle sağlık, neşe içerisinde bir vakit geçirmenizi diliyoruz sevgili dostlar. Bayramınızı tekrar tebrik ediyoruz. Efendim son türkümüz Cemile Cevher'den. Ondan önce takdim edelim ekibimizi. Yiğit Yavuz hazırladı. Atilla Kurt sesimizi ulaştırdı. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Cemile Cevher son olarak bugün Karadeniz'den programında. Oy Trabzon Trabzon için halaylı kazan. Meraklı günlerime geldi çattı Ramazan diyor. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapılıyor. AK Parti'de ilk bayramlaşma 2 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile oldu. CHP heyetinin AK Parti'ye bayram ziyareti yaptığı sıralarda CHP Genel Merkezi de AK Parti heyetini ağırladı. 3 bayramın ardından yapılan bayram ziyareti samimi bir havada geçti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti heyetiyle bayramlaşmasında ise terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yayımladığı mesajda Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda tek millet, iki devlet vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi pazartesi günü toplanmayacak. 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan toplantı üyelere resmi tebligat gitmediği için ileri bir tarihe ertelendi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar sonrası taraflara sağduyu çağrısı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanıdır, arınma ve durulma süreci başlatılmalı dedi. Bahçeli, tartışmalara neden olan kurultay tarihiyle ilgili de CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü önerdi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarını da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kez haram araç tartışması gündemde. Özkan Yalım'ın içini dizayn ettirdiği ve Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı öne sürülen Özgür Özel'in kullandığı 2 makam aracı satılığa çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde sergilenen araçların üzerine haram yazısı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçların satılığa çıkarıldığı belirtildi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılması talebiyle meclise başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Sanayi'nin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece Milli Hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatanı korumak için çağrıda bulundu. Daha fazla hassasiyet istirham ediyorum diyen Bakan Yumaklı, bayram tatilinde orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail, Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Batı Şeria'da da terör estirdi. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenler. Akdeniz'in Renkleri programıyla Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerle bayram sevincinize eşlik etmeye geldik. Bayramın huzurunu, neşesini, bereketini türkülerin eşsiz ezgileriyle gönüllerinize taşımaya devam ediyoruz.

Bugünkü programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Saat 17'ye dek canlı yayında eşlik edeceğiz size. İlk türkümüz Manisa yöresinden Hasan Avcı'dan alınan türküde Mustafa Özcan'ı dinliyoruz. Ateş attım samana.

0: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım. Bayramın

Eşref İnceoğlu'nu dinleyeceğiz. Şinasi Çolakoğlu ve Nail Aslanpay'dan alınan Kilis türküsünde. Evlerin önü tahta daraba.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in Renkleri devam ediyor canlı yayında. Gülbeyaz söylüyor. Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim.

0: TRT Türkü.
1: Remziye Akkaplan'dan alınan Sivas Türküsü'nde Turgay Başyayla'yı dinliyoruz. Silfanım.

Akdeniz'in renklerinde son olarak Artvin türküsünde Saadet İnkaya'yı dinledik hep birlikte değerli dinleyenler. Bugünlük bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Özcan Öztoklu, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Bizimle olan tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Herkese güzel bir bayram diliyoruz. Yarın aynı saatte yeniden görüşünceye dek hoşça, sağlıcakla kalın.

Mersin'den TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizi. Sizinle birlikte olmanın mutluluğuyla yine sizin için hazırlamış olduğumuz dop dolu bir programla huzurlarınızdayız. Çukurova'dan programı başladı. Bugün programı sizin için Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Ve programın ilk türküsünü Köksal Coşkun'un yorumuyla dinliyoruz. Hatay yöresinden bir türkü. Aman aman Bağdatlı, yanağı baldan tatlı. Kış günü yar yanımda, yaz günü sahra tatlı.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
2: İslam Rızaev'den alınan bir Azerbaycan türküsünü Selma Geçer söylüyor. Kef üstünde kefimize.

TRT Türkü. Gaziantep yöresinden bir türküyü Kubilay Dökmetaş söylüyor. Bahçelerde mor meni.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, saatler 17.20'yi gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Adile Kurt Karatepe'nin okuduğu bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Cerrev'in kulpu Burma.

Çeşme başında yârimi beklerim. Yar gelmezse derdime dert eklerim. Ellerin sevdiği gelmiş yanına. Benim boynum bükük yârimi beklerim. Çimen İlter'i bu Rumeli türküsüyle dinliyoruz.

0: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

Değerli dinleyenler, saatler 17.37 gösteriyor. Programımızda Adana yöresinden bir türküyle devam ediyor. Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyü Ufuk Bakır söylüyor. Sabahtan uğradım ben bir güzele.

0: Bayram, sevdiklerinize ses olmanın tam zamanı.
1: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
0: Bir bayramınız kutlu olsun demek gönülleri ısıtır.
2: Çukurova'dan devam ediyor.

Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.48'i gösteriyor. Programımızda şimdi de Kahramanmaraş yöresinden bir türküyü Bahattin Tuğra'nın yorumuyla dinliyoruz. İşte gidiyorum Çeşme Siyahım.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte Çukurova'dan programında görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti 16, MHP ise 7 partiyle bayramlaştı. Bayram sohbetlerinde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yayımladığı mesajla Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda tek millet, iki devlet vurgusu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi.

0: 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılması talebiyle meclise başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin enerjide arz sıkıntısı çekmediğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli savunma sanayinin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece milli hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninden yeni hız rekoru geldi. Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatanı korumak için çağrıda bulundu. Daha fazla hassasiyet istihdam ediyorum diyen Bakan Yumaklı, bayram tatilinde orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssüne hedef aldığını duyurdu. ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 16'ya yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İzmir hariç Ege, Antalya il merkezi hariç olmak üzere Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Sevgili dinleyenler, bugün rotamızı Karadeniz'in yeşiliyle mavisinin kucaklaştığı, hırçın dalgaların sesine asırlık hikayelerin eşlik ettiği güzel Ünye'ye çeviriyoruz. Doğanın muhteşem renkleri arasından süzülüp gelen Akkuş Dağları'ndan doğup Ünye'de denize kavuşan Cevizdere sularının kıyısındayız. Bugün sizlere bu derin suların şahitlik ettiği hazin bir ayrılığın ve bir yiğidin ardından yakılan Ünye'den çıktım başım selamet türküsünün hikayesini anlatacağız. Hikayemiz yörede dürüstlüğü ve cesaretiyle tanınan

herkesin İçası Mustafa diye hitap ettiği genç Mustafa ile başlar. Mustafa katıldığı bir at yarışında gösterdiği ustalıkla hem ağanın hem de kızının gönlünü kazanır ve mutlu bir yuva kurar. Ancak hayat bazen en mutlu anlarda beklenmedik hüzünleri kapıya getirir. Mustafa bir gün Tatsa'da yaşayan kız kardeşi kadını ziyaret etmek üzere yola çıkar. Cevizdere mevkiine geldiğinde sevdiklerinden ve hayallerinden ebediyen ayrılmasına sebep olan o talihsiz olay yaşanır. Geride ise gözü yaşlı bir eş ve yolunu gözleyen bir kız kardeş kalır. Mustafa'nın son nefesinde dilinden dökülen "Kadın kız kardeşim sana emanet" sözleri bir halkın ortak acısına ve bu ölümsüz ağda dönüşür. Fethi, Genç Alioğlu'ndan alınan ve Hamdi Tanses tarafından derlenen, kültürel mirasımıza kazandırılan bu duygulu ağdı şimdi Işık Başel'den dinliyoruz. Ünye'den çıktım da başım selamet, ceviz deresinde koptu kıyamet, kadın kız kardeşim sana emanet.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri, mutlu, huzurlu ve keyifli bir bayram diliyoruz. Yine Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'ndan size. Hoş geldiniz, safa getirdiniz, bayramınızı tebrik ediyoruz. Hayırlı, mübarek olsun. Sevenlerin, birbirini özleyenlerin kavuştuğu, küslerin barıştığı, ağzımızın tatlandığı, hanelerimizin bereketlendiği bir bayramdır. Umarız Kurban Bayramı sizin için, bizim için öyle. Biz her akşam sevdiklerimizle, özlediklerimizle, yani siz değerli dinleyicilerimizle buluşma imkanı buluyoruz. İrem Çetinkol ve Abdullah Tombuloğlu da hem yapımcımız hem de teknik öğretmenimiz bu söylediğim sözlere katılıp selamlarını size iletiyor, bayram tebriklerini iletmemi istiyor. Ben Deniz'de Mustafa Yalın.

Mikrofon başındayım. Saat 20'yi gösterene dek hoş geldiniz, safa getirdiniz türkü akşamına. Programın ilk türküsünü Mustafa Kemal Şimşek seslendirecek. Ankara yöresinden Nida Tüfekçi'nin Sadık Ergun ve Bayram Aracı'dan aldığı türküyü dinliyoruz sanatçıdan. Bulguru kaynadırlar, serinde yayladırlar, bizde adet böyledir, güzeli ağladırlar, çirkini söyledirler.

Yöremiz Muğla Köyceğiz. Sandi Özbey'in repertuara kazandırdığı türküyü türkü akşamında Selcan Köçen Şahin söyleyecek bizim için. Ortaca'da evimiz suya düştü sevimiz. Bu sevimiz uğruna şehit olsun birimiz.

Yöremiz Kırşehir, Okan Murat Öztürk, Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan aldığı türküyü söylüyor. Evlerinin önü marul, sular akar harıl harıl.

0: TRT Türkü.
1: Bayram yolda da güzelleşir.
2: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
1: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

0: Bayram bizi biz yapan geleneklerimizle güzel.
1: Büyüklerin ellerinden öpelim, küçüklerin gönlünü alalım.
0: Sevdiklerimizle bir araya gelip bayramın

Bedi Akartürk seslendirdi Kastamonu türküsünü. Cengiz Selimoğlu ile devam ediyoruz. Yöremiz Karadeniz. Kendisine ait türküyü söyleyecek sanatçımız. Karşıköy'e bir düğün, yüreğim düğüm düğüm.

0: bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

Türkü akşamında Mihriban Türkmen bir Afyonkarahisar Emirdağ türküsü söyledi. Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Mehmet Dört Kardeş ve sıra arkadaşları seslendirecekler türkümüzü. Karaköprü narlıktır, güzellik bir varlıktır.

Nazlı Saraçorak seslendirdi Kütahya türküsünü. Ay olan yiğit misindi türkümüzün ismi. Hasan Özel'le devam ediyoruz. Aşık Devrani babanın kaynaklık ettiği türküyü söyleyecek. Ömrüm bana yük gelmeye başladı, taşıyorum ama gel de bana sor. Aşk ateşi ciğerimi haşladı, yaşıyorum ama gel de bana sor.

Zara seslendirecek. Dinleyeceğimiz Afyonkarahisar türküsünü Muzaffer Sarı Sözen, Abdullah Ulu Çelik ve Nezahat Bayram Çınar'dan almış türküyü. Dam başına ası koymuş kalbırı, bekarları yatağından kaldırı, bu dert bizi iflah etmez öldürü.

Hüseyin Turan seslendirdi dinlediğimiz türküyü. Aksaray yöresinden bir türküydü. Özgür Eren'in seslendireceği Hatay türküsüyle devam edecek program. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Gül kuruttum, gül kuruttum, yari sinemde uyuttum.

Özgür Eren seslendirdi. Cengiz Özkan'ın seslendireceği bir türküyle devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Bir düzeltme yapalım. Ezgi Azizoğlu söyleyecek dinleyeceğimiz türküyü. Balıkesir Edremit yöresine gidiyoruz. Hayri Damar ve Mustafa Özcan Şükran Kip'ten almışlar türkümüzü. Edremit'in gelini kınalamış elini.

Ezgi Azizoğlu'nun ardından Cengiz Özkan da Yozgat türküsünü söyledi. Barış Akpınar'la Diyarbakır'a gidiyoruz. Celal Güzel seslenilen türküyü seslendirecek sanatçı. Ağlama yar ağlama, mavi yazma bağlama.

bestelerken türkünün sözleri Abdurrahim Karakoç'a ait. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban.

İzmir Bergama'ya gidiyoruz. Hasan Çakı Efe'den Durmuş Yazıcıoğlu almış türkü. Mehmet Ali Gevrek seslendirecek. Gerizler başından atlayamadım, döküldü cephanelerim, toplayamadım.

Yıldız Çam seslendirdi. Karacaoğlan'dan alınan türkü değerli dinleyiciler. Sözleri Karacaoğlan'a aitti türkünün. Sabahat Akgiraz Aşık Mahzuni Şerif'e ait türküyü söylüyor. Şu Ekim'in 14'ü kim gitti de kim gördü?

Rüstem Avcı'nın seslendireceği Balkan türküsünü dinleyeceğiz. Bulgaristan Kırcıali'den alınmış. Solistimiz Aydın Çakır'dan derlemiş seslendireceği türküyü. Arda boylarına ben kendim gittim, dalgalar vurdukça can teslim ettim.

Fatma Topçu seslendirecek Konya türküsünü. Mehmet Başaran ve Ali Sandal'dan alınmış türkü. Bir taş attım alıca, bir kuş vurdum delice. Yenile bir yar sevdim, gözleri sürmelice.

Saatimiz 19.53'ü gösteriyor. Zafer Albayrak'tan dinledik Orta Anadolu türküsünü. Meltem Erdoğan'la değerli dinleyiciler yine yöreden bir türküyle devam edeceğiz. Bu kez Kayseri, Orta Anadolu'da ilimiz. Erkilet güzeli bağlar bozuyor, kirpikleri kalem olmuş yazıyor.

Türkü akşamında veda vakti geldi. İrem Çetinkol hazırlamıştı programı. Değerli radyo dinleyenleri, Abdullah Tombuloğlu teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Keyifli bir programı geride bıraktık. Bayramın ikinci günü akşamında yarın yine saat 18.10 gibi biz mikrofon başında olacağız. Sizi de bekliyoruz. O vakte kadar her şeyin gönlünüzce olmasını dilerken bayramınızın bayram tadında geçmesini de niyaz ediyoruz. Ali Çakar seslendirecek son türkümüzü. Gaziantep yöresinden Emin Turbay'ın Halil Beydilli'den aldığı türküyü dinliyoruz. İğne attım tarlaya.

Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirler, Ankara Radyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları Konseri'ne hoş geldiniz, safa getirdiniz. Koromuzu ve orkestramızı yönetmek üzere Şef Mustafa Acar'ı sahneye davet ediyorum alkışlarınızla.

Bayram sevincini yaşadığımız bugün de burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz ve siz kıymetli misafirlerimizin huzurunda tüm İslam aleminin bayramını kutluyor, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz bir bayram olmasını temenni ediyoruz. Radyo Sanatçıları konseri birbirine bağlı 3 türküyle başlıyor. İlk olarak Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Kütahya yöresinden Hisarlı Ahmet'ten alınan bir türküye kulak vereceğiz hep birlikte. Feracemin ucu sırma, bıyıkları burma burma. Bu güzel türküye bağlı olarak yine topluluğumuzun seslendireceği Muzaffer Sarı Söze'nin Balıkesir yöresinden derlediği türküyü dinleyeceğiz. İki keklik bir kayada ötüyor, ötme keklik derdim bana yetiyor. Son olarak Kırıkkale yöresinden Erkan Sürmen'in derlediği türküyü seslendirmek üzere sanatçımız Emine Karakuş gelecek mikrofona. Entarisi morumuş, yar sevmesi zormuş, havaslandım yar sevdim de isteyeni çoğumuş.

Değerli radyo dinleyicileri ve kıymetli misafirler, mor oldukça özel bir renktir bizim kültürümüzde. Elde etmek zor olduğu için sadece varlıklı aileler tarafından kullanılırmış bir dönem. Konserimiz Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan devam ediyor. Reyhan İdiş'in icra edeceği Malatya yöresinden İbrahim Emici'den alınan bir deyiş dinleyeceğiz. Deyişte geçen dehr kelimesi zaman anlamına gelmekte. Gel ey gönül mülk edinme bu dehri. Eli göçmüş ıssız hana dönersin. Baldeyi sunarlar akıbet zehri. Tacı tahtı bir mekan.

Bu güzel bayram gününde gönül kapılarını bize açan değerli dinleyicilerimiz ve stüdyomuzda bizimle olan değerli konuklarımız. Radyo Sanatçıları konseri Kars yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. İbrahim Yıldırım'dan alınan türküyü seslendirmek üzere sanatçımız Selma Geçer geliyor mikrofona. Maral kaçar dağ üstte, bülbül uçar bağ üstte, niyemenle küsüpsen, dağ çekirsen dağ üstte.

Sevgili radyo dinleyicilerimiz ve kıymetli konuklar, Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan sunduğumuz radyo sanatçıları konseri Bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan türküyü seslendirmek üzere solistimiz Ahmet Tuzlu geliyor mikrofona.

Değerli dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirler, solistimiz Ahmet Tuzlu'yu dinledik. Solistimiz Ahmet Tuzlu, türkünün arasında bir hoyrat seslendirdi Kerkük yöresinden. Radyo Sanatçıları Konseri, Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği İzmir Urla yöresinden Yıldız Ayhan ve Ahmet Gazi Ayhan'ın derlediği bir türküyle devam ediyor. Mendilimin ucuna sakız bağladım sakız, doğru söyle sevdiğim, sever misin başka kız?

Değerli radyo dinleyicileri ve kıymetli misafirler, Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun kadın koristlerine bir kez daha teşekkür ediyoruz alkışlarınızla. Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz radyo sanatçıları konseri Erzurum yöresinden derlenen bir türküyle devam edecek. Raci Alkır'dan alınan türküyü seslendirmek üzere solistimiz Didem Dilara Duman gelecek mikrofona. Hani yaylam, hani senin ezelin, güz gelende döker bağlar gazelin.

Radyosu başında bizi dinleyen değerli dinleyicilerimiz ve kıymetli misafirlerimiz, solistimiz Didem Dilara Duman'ı dinledik. Türkünün öncesinde yine Erzurum yöresinden alınan bir uzun havayı seslendirdi solistimiz. Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Radyo Sanatçıları konseri, solistimiz Şeyhmus Esen Kuş'un icra edeceği Bedri Aysel'in Diyarbakır yöresinden derlediği bir ağıtla devam edecek. Kırklar Dağı'nın düzü, karanlık bastı bizi, kör olasan Suzan Suzi, ziyaret çarptı bizi.

Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli konuklar, Şeyh Mustafa Acar yönetimindeki Radyo Sanatçıları konseri bağlama sanatçımız Umut Sülünoğlu ve kabak kemane sanatçımız Uğur Önür'ün birlikte icra edecekleri Nevşehir yöresinden Ürgüplü Refik Başaran'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Bacacılar yüksek yapar bacayı, şimdi kızlar kendisi bulur kocayı.

Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan canlı olarak sunduğumuz radyo sanatçıları konseri Sivas yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Mehmet Çınar'dan alınan türküyü seslendirmek üzere solistimiz Gürsoy Babaoğlu geliyor mikrofona. Aşağıdan bir yel esti, kırdı yine dallarımı. Ne dedin de niye küstün, niye kestin dillerini?

Şef Mustafa Acar yönetimindeki Radyo Sanatçıları konseri Kahramanmaraş yöresinden derlenen bir deyişle devam ediyor. Aşık Mahzuni Şerif'ten alınan deyişi seslendirmek üzere sanatçımız İlker Gökkaya geliyor mikrofona. Ey erenler bir kamile danıştım. Er olana edep erkan hoşumuş. Kalırsa dünyada insanlık kalır. Kuru hayal, fani dünya boşmuş.

Sevgili dinleyicilerimiz ve değerli misafirler, bayram sevincini yaşadığımız bugün de Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Mustafa Acar yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Bayramınızı bir kez daha kutluyor ve bayramınız bayram olsun diyerek size koromuzu seslendireceği Kayseri yöresinden derlenen bir türküyle veda ediyoruz. Erkilet güzeli bağlar bozuyor, kirpikleri kalem olmuş yazıyor. Konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız bağlamalarda Hüseyin Ceylan, Ferhat İnkaya, Hasan Özçırpan ve Umut Sülünoğlu, tarda Murat Akçay, nefesli sazlarda Fatih Koçar ve Baran Aşık, kabak kemanede Uğur Önür, bas gitarda Mert Aslan ve ritim sazlarda Cemil Altun ve Suat Kuş. Yayında emeği geçenlerse tonmeisterler Ali Taşçıoğlu ve Enver Ergun, ses ve görüntü kayıtta Kübra Nur Buluç, programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç ve spikeriniz ben Mustafa Yalın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

İyi akşamlar sevgili türküsever dostlarımız. Programımıza en güzel Çanakkale türkümüzle başladık ve hepimiz birlikte bu güzel eseri sizler için okuduk. Sevgili dostlar, türküsever dostlarımız, ne güzeldir ki birlik ve beraberlik içinde kutladığımız, örf ve anenelerimizi geleceğe taşıdığımız, örnek olduğumuz bayramlarımızın olması çok güzel ve biz de sevgiyle, mutlulukla geçsin inşallah diyoruz. Size program boyunca sığdırabildiğimiz kadar tüm bayram türkülerini ard arda okumaya çalışacağız. Hepimizin birlikte okuyacağı türküleri harmanladık sevgili dostlar. Keyifle dinlemenizi temenni ediyorum. Öncelikle ben İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Elvan Sevim. Bu akşam İstanbul Radyosu'ndan Türkiye bir programından sizlere canlı türküler okuyacağız. Ve bana bu bir saatlik zaman dilimi içinde eşlik edecek yol arkadaşlarımı hemen sizlere takdim edip ikinci artık bayram türkülerimize başlayacağız tabii ki. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmasterimiz Süleyman Nazifilter, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş, grup şefimiz Meyde Yaşar Taner, Kaval'da Osman

Aktaş, bağlamada Mustafa İpekçioğlu, kemanede Burhan Elmas, garmonda Necat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Özcan Gök ve Can Akın bana bu akşam eşlik edecek arkadaşlarım. Evet, sizlere çok güzel bir Çanakkale eseri okuduktan sonra şimdi Erzincan'a doğru gidiyoruz ve bayram türkülerimize başlıyoruz. Aşık Davut Sulari'nin çok güzel bir eseri sevgili dinleyiciler, onunla başlayalım dedik. Elde düğün bayram benim neyime?

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlarımız, çok güzel bir Davut Sular eseri okuduk sizlere. Çok böyle baktığınız zaman kitap gibi bir eser. İçinde insan kayboluyor ve biz hemen bayram türkülerine devam ediyoruz. Yine çok güzel. Tam bayramda yalnız olanlar için. Ben şöyle söyleyeyim. Eğer yakınınızda bayramda yalnız olan kim varsa, yaşı hiç önemli değil, mutlaka ziyarete gitmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü böyle zamanlarda insanların ruhları iyileşiyor. Ben de Malatya'dan çok güzel bir eser seçtim sizler için. Adnan Gül'den alınan ve Ahmet Yamacı hocamızın hem derleyip hem de notaya aldığı güzel bir eser. Aşağıdan gelir omuz omuza, çiğdemde karışmış gülen herkese diyeceğiz. Evet.

sevgili dostlarımız, işte hep söylüyoruz, türküler hayatın ta kendisi, yaşanmışlıkların ta kendisi diye. Tabii ki bu da çok güzel ağıtlarımızdan ve içimizi yakan ağıtlarımızdan bir tanesi. Ve babasına insanın çaresizlikle tabii ki yakınlarına yalvarması, yokluğunu hissediyorlar mı diye acaba merak etmesi çok insani bir duygu. Ve bunu da türkülerimize yansıtmışlar. Ölen birisinin ağzından yazmak da bizim ülkemizde biliyorsunuz ki ağıtların tam karşılığı. O yüzden çok severek, çok isteyerek okuduk bütün arkadaşlarımız.

arkadaşlarımız. Bayram türkülerini ard arda size sunacağız dedik. Hepsini hazırladık dedik. Tabii zamanımız yettiğince de dedik. Yine güzel bir eserde. Edibe Sulari'den alınan güzel bir eser. Erzincan Tercan ilçesine ait. Bugün bayram günü derler. Alem eğlenir diyeceğiz. Sen bizim yaylaya gel başın için. Evet.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, aslında bu eseri ben şimdi okurken bir yandan da şöyle düşündüm. Bayram aslında belirli günlerin içine sıkıştırılan bir zaman dilimi değildir. İnsan sevdiğine kavuştuğu zaman veya sevdiği aklına geldiğinde, yani bayramlar insanların yaşadığı her anda, kıymetini bildiği her anda var aslında. Bunların kıymetini bilmeliyiz çünkü o yüce duygular hepimizin içinde aslında. Bayram herkesin kendi içinde yaşattığı duygularla alakalı bir şey. Biraz da tabii ki benim bu kendi düşüncem. Ve ne kadar güzel Davul Sulari bunu sevdiğine, seni gördüğüm gün benim bayramım demek istiyor tabii ki. Ve onu o kadar güzel sözlerle söylemiş ki bayramını, ona anlatmış ki türküler işte bu yüzden her defasında böyle hayranlıkla okuyorum. Ve diyorum ki inşallah Allah bir günde hepimize böyle sözler, bu kadar edebi sözler yazma ruhaniyeti versin. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar, Kazım Birlik abimizin, Allah rahmet eylesin, güzel bir eserini getirdim. Ve o da güzel bir bayram türküsü. Kendisi tabii yıllarca gurbette olduğu için o da tabii bu duygularla yazmış zannediyorum. Gurbeti mesken mi tuttun, gittin beni de unuttun. Yoksa başka yar mı buldun, bir selam gönder bari diyeceğiz.

Teşekkür ederim. Gönlüne sağlık diyelim. Ne kadar güzel eserler bıraktı ve gitti bize. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bayramda onun için de bir Fatiha mutlaka okuyacağım. Şimdi aklımda yazdım. Tabii ki biz hepimiz kaybettiklerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bayramda küçüklere de bu bayramın güzelliğini de hatırlatalım istiyorum. Ve bayramda hep sıralara koyduk ama ben şimdi biraz şey oldum, duygulandım tabii ki. Şu mübarek günde küsmek olur mu, değil mi? Evet, sırada. Evet, şimdi Çorum'dan, Alaca'dan, Süleyman Morgülüm'den alınan ve Mehmet Özbek hocamızın hem derlediği hem de notaya aldığı bir çok güzel bir eser. Şu mübarek günde küsmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşarım, bayramlaşalım. Tanrı selamını kesmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım diyeceğiz.

Evet sevgili dostlarımız, güzel güzel bu bayram türkülerinin ardından tabii ki bugün sizler için hep bayram türküleri seçmeye çalıştık. Şimdi sevgili dostlar, güzel bir Urfa türküsü okuyacağız. Folklor ekibi derlemiş. Muzaffer Sarı Sözen hocamızın hem derlediği hem de notaya aldığı bu güzel eser. Bugün bayram günüdür diyeceğiz ve güzeller düğünüdür. Evet arkadaşlar, bu güzel türküyü şimdi hep beraber seslendirelim.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlarımız, Urfa'dan Erzurum'a doğru gideceğiz ve Raci Alkır büyüğümüzün hem derlediği hem notaya aldığı ve de hem de kaynak kişi olduğu güzel bir eser, güzel bir bayram türküsü dinleyeceğiz. Dinleyeceksiniz, ben okuyacağım tabii ki. Can bulacağın anını bayram ola diyeceğiz.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Sevgili dostlarımız, tabii ki güzel türküler arda arda koyduk ama şimdi bir dedim ki bu güzel günde bir de Azeri türkünü için okumayacağız diye. Hemen güzel bir bayram türküsü okuyacağız size. Koyduk hemen sıraya. Bayram günü saat tezde örterem gül çadıra diyeceğiz. Evet.

Evet, çok güzel, çok teşekkür ediyorum hepinize emekleriniz için. Şimdi yine güzel bir Azeri türküyle devam edelim isterseniz. Bayram gelip elime, name düşüp dilime diyeceğiz. Bu da güzel bir Azerbaycan türküsü. Ama tabii ki Kars yöresine alınmış, oradan derlenmiş. Çok güzel bir eserle yine güzel bir bayram türküsü sizlere okuyacağız.

Evet sevgili dostlarımız, türkümüzü yarım bıraktık birazcık, tabii ki heyecandan oldu sayın şefimiz. Yine de teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Şimdi sevgili dostlarımız, güzel türküler olunca ard arda tabii ki bu güzellikler bitmesin istiyor insan. Ama tabii ki her güzel şeyin bir sonu var derler. Ben hemen size bu programımız bitmeden evvel sevgili arkadaşlarımı tekrar takdim edeyim istiyorum. Onların da büyük bir emeği var çünkü. Ben İstanbul Radyo Ses Sanatçısı, Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Elvan Sevim. Yapımcımız Kerem Bulut. Ton masterimiz Süleyman Nazif İlter. Teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş. Grup şefi Meyde Yaşar Taner. Kaval'da Osman Aktaş. Bağlamada Mustafa İpekçioğlu. Kemane'de Burhan Elmas. Garmon'da Nejat Özgür. Bas gitarda Emrah Günay Aydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Özcan Gök ve Can Akın bana bu akşam eşlik ettiler. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ve ben de bu akşam birazcık hani halaylarla bitireyim istedim arkadaşlar. Şu anda aklıma gelen halaylarla devam edeceğiz. Başındaki tellere bak şu esen yerlere diyeceğiz.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

Merhabalar değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından selamlıyorum sizleri.

Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileyerek programa başlıyoruz. Program konumuz Türk kültüründe haberleşme. Konuyu açıklamaya başlamadan önce Muzaffer Sarı Sözen'in Sivas Divriğli kaynak kişi Nuri Üstün Ses'ten derlediği "Dağlar ağırdı kardan" sözleriyle başlayan türküyü Adile Kurt Karatepe'den dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, Mondros Ateşkesi'nin ardından Osmanlı'nın haberleşme ağı işgal kuvvetlerinin eline geçmişti. Milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal Paşa, telgraf istasyonlarını milli güçler tarafından kontrol altına aldırarak haberleşme üstünlüğü sayesinde bir milli teşekkül meydana getirdi. Mustafa Kemal Paşa hem bütün Anadolu'yu telgraf ağı sayesinde kontrolünde tuttu, hem de yurt dışı ilişkilerini büyük ölçüde bu ağ üzerinden sürdürdü. İstanbul'a dönük olarak yapılmış olan telgraf ağını Ankara merkezli olarak yeniden düzenletti. Dönemin en gelişmiş ve en hızlı haberleşme aracı olan telgraf, düşman işgaline karşı örgütlü direnişin temel bir unsuru oldu. Cumhuriyetin ilanından sonra PTT hizmetleri millileştirilerek yabancı postaneler kapatıldı. Böylece tüm haberleşme ağı devlet denetimine girdi. Şimdi bir türkü arası verelim ve Mehmet Özbek Usta'dan alınan ve "Dağlar ağardı kardan" sözleriyle başlayan, "Gözleri fettan güzel" terennümüyle de bilinen türküyü Dünya Tekin'den dinleyelim.

Değerli dinleyenler, 10 yıl boyunca süren savaş dönemi, yani Kurtuluş Savaşı dönemi, tam olarak kurulamamış olan iletişim altyapısını harap etti. Posta hatlarının tamamına yakını işlemez hale geldi. İletişim araçlarındaki büyük dönüşüm 1925-1930 döneminde gerçekleştirildi. Telgraf, telsiz, telefon ve posta işletmelerine yapılan yatırımlar kısa sürede sonuç verdi. 4 Şubat 1924 tarihinde 406 sayılı telefon ve telgraf kanunuyla yurt genelinde telefon tesis etme ve işletme görevi PTT Genel Müdürlüğü'ne verildi. 1926 yılında 2000 hat kapasiteli Türkiye'nin ilk otomatik telefon santrali Ankara'da hizmete girdi. Yine bir türkü arası verelim ve Ahmet Yamacı'nın Diyarbakırlı kaynak kişi Yusuf Tapan'dan derlediği "Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı" sözleriyle başlayan türküyü Gürsoy Babaoğlu ve Senem Akdemir'den dinleyelim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, Türkiye'de ilk radyo yayın denemeleri 1921 yılında İstanbul'da başladı. Cumhuriyet'in ilanından 2 yıl sonra telsiz tesisi hakkında kanun çıkarılarak ülke genelinde telsiz şebekesi kurulması için ilk adım atıldı. Yürütülen çalışmaların ardından ilk yayın İstanbul Radyosu adıyla 6 Mayıs 1927 yılında Sirkeci'deki Büyük Postane binasının bodrum katından yapıldı. O tarihte kimse de radyo alıcısı bulunmadığından yayınlar postane binasının kapısının üzerine yerleştirilen hoparlörle vatandaşlara aktarıldı. Günde 5 saatle sınırlı olan ve muhterem samiin yani muhterem dinleyiciler anonsuyla başlayan yayınlar söz ve müzik kısımlarından oluşmaktaydı. Yine bir türkü arası verelim. Muzaffer Sarı Söze'nin Zaralı Halil Söyler'den derlediği "Ezim ezim eziliyor yüreğim" sözleriyle başlayan türküyü Muzaffer Ertürk'ten dinleyelim.

Değerli dinleyenler, 8 Eylül 1927 tarihinde Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi kuruldu. İstanbul ve Ankara radyoları 1936 yılında PTT'ye devredildi. Vericisi güçlendirilen Ankara Radyosu 28 Ekim 1938 tarihinde resmen işletmeye açıldı. Nihayet 1 Mayıs 1964 tarihinde 359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yasasıyla TRT özel kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum olarak devlet adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek maksadıyla kuruldu. TRT aynı zamanda Türkiye'den Avrupa Yayın Birliği EBU'ya tam üye olan ilk ve tek yayın kuruluştur. Televizyon yayınlarına yönelik çalışmaların ardından 31 Ocak 1968 tarihinde Türkiye'de ilk deneme televizyon yayını Ankara'da Mithat Paşa Stüdyosu'nda gerçekleşti. Haftada 3 gün 3'er saat olarak başlayan deneme yayınları bir yıl sonra haftada 4 güne çıkarıldı. 1990'ların başına kadar TRT, Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığı yapan tek kurum olarak hizmet verdi. Anayasanın 133. maddesinin 1993'te değiştirilmesiyle özel radyo ve televizyon yayınları serbest bırakılmış oldu. Değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından seslendik sizlere. Programın sonuna geldik. Son türkümüzü dinletmeden önce programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz. Son türkümüzü Havva Karakaş, Rumeli kaynak kişi Fethiye İşçilerden derlemiş. Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda sözleriyle başlayan türküyü Havva Karakaş seslendirecek. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, Allah'a ısmarladık efendim.

Ben beni tanıyıp bilmeden evvel Hak emretti, ben bir cana sığındım. Orada müddetim dolduğu zaman 9 aylık bir mekana sığındım. Bir bahçede idim dikensiz, gülsüz. Oturdum aylarca ağızsız, dilsiz. Bir gün yolcu oldum servetsiz, malsız. İşte geldim bu cihana sığındım. Ben Müslüman doğdum elhamdülillah. Devam ettim la ilahe illallah. Ümmetinim dedim ya Resulullah. Hak peygamber ol sultana sığındım. Bu yolda yürüdüm, çalıştım, koştum. Ne yoruldum ne bir yana ulaştım. Derken bir kitaptan bir yaprak açtım. Hak'tan gelen ol Kur'an'a sığındım. Geceleri, gündüzleri var eden, güneşi, ayı, yıldızları var eden, maksudumdur ey bizleri var eden, ben seni hak bildim, sana sığındım. Ben seni hak bildim.

0: TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizi duyan herkese selam olsun ozanların dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kimler bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Sevgili dostlar, bugün mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Herkesin Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyoruz. Her gününüz bayram havasında geçsin inşallah. Bu akşamki programımıza bir bayram türküsüyle merhaba demiş olduk. Ve bu akşam çok kıymetli iki konuğum var. Bir tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçılarımızdan benim can hemşehrim sevgili Gökhan Timur. Gökhan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İyi misin?
1: Çok iyiyim, teşekkür ederim.
0: Bayramınızı tebrik ediyorum.
1: Sağ olun, sizin de bayramınız kutlu olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bugün Ardahan'a ayırdım bu programı. Dedim iki tane Ardahanlı sanatçımız olsun. Tekrar hoş geldiniz. Sizin bir türkünüzle başlayacağız ama diğer konuğumu da tanıtayım. Ondan sonra programımıza devam edelim. Diğer konuğum Ardahan yöresi mahalli sanatçımız ve halk ozanlarımızdan sevgili Erbek Pullu. Erbekciğim hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam.
0: İyi misin?
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Sizin de bayramınız kutlu olsun.
2: Teşekkür
0: bayramınızı
2: ederim.
0: Tebrik ediyorum.
2: İnşallah.
0: Bu bayramda dedim üç hemşehri bir araya gelelim. Çok İki Ardahanlı, bir Karslı. Güzel bir bayram programı yapalım. Birazdan sizin de türkülerinizi dinleyeceğiz ve ilk programa sevgili Gökhan Timur'la başlamak istiyorum. Gökhan'cığım, ilk okuyacağınız ilk türkünüzü dostlarımıza armağan edelim. Saz söz sizin, buyurun.

0: Gönlüne, yüreğine, sesine sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: özel bir sesin, çok özel bir yorumun var. Çok teşekkür
1: Çok
0: ediyorum
1: sağ olun, çok
0: Gökhan'cığım.
1: teşekkür ederim. Sizden bunları duymak benim için onur.
0: O
1: Teşekkür
0: olur bana.
1: ederim.
0: Çok teşekkür
1: Sağ
0: ediyorum.
1: olasınız.
0: Bu güzel türkünüzü de gurbette, yurt içinde, yurt dışında kimler varsa tüm dostlarımıza

0: armağan etmiş olalım. Evet, çok teşekkür olsun. Ediyorum. Çok güzel, sağ olun.
1: Güzel.
0: Evet sevgili dostlar, programımız devam ediyor. Başta da söylediğimiz gibi diğer bir konuğum sevgili Erbek Pullu. Erbekciğim tekrar hoş geldin. Buyurun.

0: Çok teşekkür ediyorum
1: Ben
0: sevgili
1: teşekkür ederim hocam.
0: Erbekçiğim. Bayramlarınız nasıl geçiyor sevgili Erbek?
1: Gayet güzel geçiyor hocam.
0: Eş dost ziyareti.
1: Eş dost ziyareti aşağı yukarı yaklaşık 15-20 yıldır hemen hemen her kurban memleketimizde geçirmeye çalışıyorum, olmaya çalışıyorum.
0: Bu sene gidemedim.
1: Evet, bu sene gidemedim.
0: Bir ayağımız orada. Çok teşekkür ediyorum. Gökhancığım, siz de buradasınız bayramda.
1: Evet,
0: Eş
1: buradayız.
0: dost ziyareti, değil mi?
2: Yani şöyle, aslında ailemiz, tanıdıklarımız daha çok Ankara'da, Gölbaşı'nda. Anne baba da Gölbaşı'nda. Şimdi büyük olan
0: Onlara
2: eve,
0: da
2: evet, buradan da
0: selamlarımızı
2: çok
0: göndermiş olalım, değil
2: selam
0: mi?
2: olsun. Onların da bayramını telefonla arayıp kutluyoruz ama en azından radyodan da kutlamış
0: Aynen,
2: olalım.
0: evet.
2: Şimdi onlar büyük olduğu zaman eve gelen giden çok fazla oluyor.
0: Evet.
2: Ama hani bizim yaşımız o kadar değil. Zaten İstanbul'un şeyi de biliyorsunuz, bir yerden bir yere gitmek çok zor.
0: Çok zor,
2: Daha
0: hakikaten
2: çok
0: zor.
2: yakınlardakilere
0: Tabii
2: gidiyoruz.
0: siz de
2: Onlar
0: sizden
2: geliyor.
0: büyükleri
2: Tabii
0: ziyaret
2: ki, aynen.
0: ediyorsunuz. Evet, hep
2: Daha
0: öyle.
2: çok telefonla, yani karşı taraftaysa mecbur telefonla arıyoruz.
0: Evet.
2: Çünkü zaten gitsek bir günümüz alıyor şeyler.
0: Gerçekten öyle, gerçekten öyle. Ama gönüller yakın olsun. Aramak, sormak,
2: Evet,
0: telefonla da olsa sesini
2: tabii.
0: duymak, o mutluluğu paylaşmak çok önemlidir.
2: Kesinlikle. Yani
0: Evet.
2: büyüklerimizin, benim gördüğüm şu, sadece istedikleri aranmak,
0: O
2: sormak.
0: kadar, o
2: Yani
0: kadar.
2: onlara her ay diyelim milyonlarca

0: Para verseniz bir aramanız kadar mutlu etmez
1: Mutlu
0: onları.
1: edemez. Çok yaşa,
0: O
1: çok
0: yüzden
1: güzel.
0: onları aramak lazım.
1: Eyvallah.
0: Haftada bir iki aramak lazım. Yani bayramı da beklememek lazım
1: Sadece
0: aslında.
1: bayram değil, evet.
0: Tabii.
1: Aklına geldiği zaman arayacaksın.
0: Kesinlikle.
1: Çok teşekkür ediyorum. Peki bu okuyacağınız bu güzel türküyü o dostlarımıza da armağan edelim.
0: Armağan olsun.
1: Buyurun.

0: Yüreğine sağlık.
1: Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olsun. Kökancığım, yörelerimizin bu ahenkleri ne kadar güzel değil mi?
1: Gerçekten çok renkli bir kültürümüz var. Yani evet. Anadolu'da bilmiyorum başka ülkelerde var mı böyle bir geniş yelpaze ama her bölgemizin ayrı bir tadı var.
0: Ya
1: bir
0: her bölgemizin
1: var.
0: Dışında da mesela 7 bölgemizin ayrı ayrı ahenk var. Her ilin de ayrı ayrı o 7 bölgenin evet. içinde bulunan illerin de kesinlikle. Kendine özgü güzel

0: ayrı ayrı ahenkleri var, türküleri var, kıtla hançereleri var. Bunlar çok önemli değil
1: çok,
0: mi?
1: Çok çok önemli. Zaten bir halk müziği sanatçısının da işi o yüzden zor.
0: Evet.
1: Yani hepsini tabii gırtlak yapınız, işte ağız yapınız ona uygun olması lazım ki, sesiniz
0: evet,
1: uygun olması lazım ki hepsini okuyabilirsiniz.
0: Her yüreği.
1: Yani her sanatçı, yani her yüreği okuyamayız.
0: Okuyamaz.
1: Yani
0: doğru, doğru.
1: Belli yöreler vardır.
0: Doğru.
1: 3-4 yüreği okuyabilirsin ama hani bütün şehirlerin şeylerini yapmak
0: okumak
1: çok
0: gerçekten
1: zor.
0: Zor.
1: Bir de
0: Evet.
1: Hani onun dışında şöyle bir şey de, tiyatro sanatçısı gibi düşünüyorum ben şeyi,
0: Evet.
1: halk müziği sanatçıların özellikle. Tiyatro sanatçısı nasıl bir role giriyorsa, işte
0: Evet.
1: bir diyelim kötü bir adamı canlandırıyor veya
0: Evet.
1: iyi bir adamı canlandırıyor. İşte güçlü karakteri canlandırıyor, zayıf karakteri canlandırıyor. Bir halk müziği sanatçısı da yöreyi okurken bir Kars okuduğu zaman
0: Onu
1: oradaki insanın,
0: yaşamalı değil mi?
1: evet, ya yani oradaki insanın kafasına girebilme, o düşünceye girebilme, o ne düşünüyor diye. Yani
0: Evet.
1: mesela sizin o tavrınız, onu almak, onu
0: Eyvallah.
1: şey yapmak çok zor ama siz onu zaten konuşsanız da zaten aynen o yörenin şeyiyle, o insanlar nasılsa siz
2: Onu
1: öyle
2: yaşatıyor,
1: hissettiğiniz,
2: evet.
1: bildiğiniz için
2: Aynen.
1: o zaten sizin o yöreyi konuşmuş oluyorsunuz.
0: Yaşıyoruz onu.
1: Bizim onu sizin gibi okuyabilmemiz için sizi en azından bir yıl dinlememiz lazım. Ki
0: Evet.
1: biraz böyle yaklaşabilelim. 100 hiçbir zaman olmaz ama işte %90 yaklaşalım.
0: Evet.
1: Her yüreği için bu böyle bir şey geçerli.
0: Evet. Gönlüne yüreğine sağlık. Şimdi sevgili Erbek Pullu'dan bir türkü alacağım. Daha sonra hep beraber yöremizden bir türküyle programımızı kapatırız. Olur mu?
1: Tabii ki, zevkle.
0: Tamam.

0: Gönlüne
1: Teşekkür ederim hocam.
0: sağlık. Çok teşekkür
1: Teşekkür ederim
0: ediyorum
1: hocam. Sağ olun.
0: Erbek. Ayaklarına sağlık, programımıza
1: Ben
0: konuk
1: teşekkür
0: oldun.
1: ederim hocam.
0: Çok teşekkür
1: Eksik
0: ediyorum.
1: olmayınız.
0: Sevgili dostlar, bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu akşam Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçılarımızdan sevgili Gökhan Timur'u ağırladık. Ve yine Ardahan yöresi ozanlarımızdan sevgili Erbek Pullu kardeşimizi ağırladık. Arkadaşlar, her ikinize çok teşekkür ediyorum.
1: Biz
0: Sağ
1: teşekkür
0: olun,
1: ederiz.
0: Var
1: teşekkür
0: olun.
1: Ederiz davetiniz için.
0: Baş tacısınız. Sevgili dostlar, önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programda sizlerle beraber olmak ümidiyle. O güne dek hoşça kalın dostlar.

Hoşça kalın. Sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim. İyi bayramlar.

Gönül kapılarınızı türkülerin eşsiz tınılarıyla açtığımız Bir Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Ahmet Yamacı'nın Orhan Dağlı'dan derlediği Erzurum türküsüyle başlıyoruz. Zafer Albayrak sizlerle. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul Bursa'yı değer gözlerin.

Kemal Tüfekçi'nin Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsüyle Meryem Şen Ocak sizlerle. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş.

Dilber Tüfekçi'nin Muhlis Akarsu'dan derlediği Sivas türküsünü Ali İbicek söylüyor. Dağlar seni delik delik delerim, kal buraları toprağına eylerim.

Aşık Davut Sunari'ye ait Erzincan türküsüyle Nezihe Hoşsan sizlerle. Uludağlar gibi kar olan başım, gözlerimin yaşı sel değil ya ne.

Aşık Mahsuni Şerif'e ait Kahramanmaraş türküsüyle Gülseren Erdağ sizlerle. İşte gidiyorum çeşmi siyahım, önümüzde dağlar sıralansa da.

Nida Tüfekçi'nin İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat türküsüyle Bahattin Turan sizlerle. Bir çift turna gördüm durur dallarda. Seversen Mevla'yı kalma yollarda.

Neriman Tüfekçi'nin Mehmet Şaban Ataman'dan derlediği Erzurum türküsünü Aysun Gültekin'den dinliyoruz. Değirmen başında vurdular beni, kirli tütünlüğe sardılar beni.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar sevgili türküsever dostlarımız. Programımıza en güzel Çanakkale türkümüzle başladık ve hepimiz birlikte bu güzel eseri sizler için okuduk. Sevgili dostlar, türküsever dostlarımız, ne güzeldir ki birlik ve beraberlik içinde kutladığımız, örf ve annelerimizi geleceğe taşıdığımız, örnek olduğumuz bayramlarımızın olması çok güzel ve biz de sevgiyle, mutlulukla geçsin inşallah diyoruz. Size program boyunca sığdırabildiğimiz kadar tüm bayram türkülerini ard arda okumaya çalışacağız. Hepimizin birlikte okuyacağı türküleri harmanladık sevgili dostlar. Keyifle dinlemenizi temenni ediyorum. Öncelikle ben İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Elvan Sevim. Bu akşam İstanbul Radyosu'ndan Türkiye bir programından sizlere canlı türküler okuyacağız. Ve bana bu bir saatlik zaman dilimi içinde eşlik edecek yol arkadaşlarımı hemen sizlere takdim edip ikinci artık bayram türkülerimize başlayacağız tabii ki. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmasterimiz Süleyman Nazif İlter, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş, grup şefimiz Meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, bağlamada Mustafa İpekçioğlu, kemanede Burhan Elmas, garmonda Necat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Özcan Gök ve Can Akın bana bu akşam eşlik edecek arkadaşlarım. Evet, sizlere çok güzel bir Çanakkale eseri okuduktan sonra şimdi Erzincan'a doğru gidiyoruz ve bayram türkülerimize başlıyoruz. Aşık Davut Sulari'nin çok güzel bir eseri sevgili dinleyiciler, onunla başlayalım dedik. Elde düğün bayram benim neyime?

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlarımız, çok güzel bir Davut Suları eseri okuduk sizlere. Çok böyle baktığınız zaman kitap gibi bir eser. İçinde insan kayboluyor ve biz hemen bayram türkülerine devam ediyoruz. Yine çok güzel. Tam bayramda yalnız olanlar için. Ben şöyle söyleyeyim. Eğer yakınınızda bayramda yalnız olan kim varsa, yaşı hiç önemli değil, mutlaka ziyarete gitmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü böyle zamanlarda insanların ruhları iyileşiyor. Ben de Malatya'dan çok güzel bir eser seçtim sizler için. Adnan Gül'den alınan ve Ahmet Yamacı hocamızın hem derleyip hem de notaya aldığı güzel bir eser. Aşağıdan gelir omuz omuza, çiğdemde karışmış gülen herkese diyeceğiz. Evet.

Sevgili dostlarımız, işte hep söylüyoruz, türküler hayatın ta kendisi, yaşanmışlıkların ta kendisi diye. Tabii ki bu da çok güzel ağıtlarımızdan ve içimizi yakan ağıtlarımızdan bir tanesi. Ve babasına insanın çaresizlikle tabii ki yakınlarına yalvarması, yokluğunu hissediyorlar mı diye acaba merak etmesi çok insani bir duygu. Ve bunu da türkülerimize yansıtmışlar. Ölen birisinin ağzından yazmak da bizim ülkemizde biliyorsunuz ki ağıtların tam karşılığı. O yüzden çok severek, çok isteyerek okuduk bütün arkadaşlarımız. Bayram türkülerini arda arda size sunacağız dedik. Hepsini hazırladık dedik. Tabii zamanımız yettiğince de dedik. Yine güzel bir eserde. Edibe Sulari'den alınan güzel bir eser. Erzincan Tercan ilçesine ait. Bugün bayram günü derler. Alem eğlenir diyeceğiz. Sen bizim yaylaya gel başın için. Evet.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, aslında bu eseri ben şimdi okurken bir yandan da şöyle düşündüm. Bayram aslında belirli günlerin içine sıkıştırılan bir zaman dilimi değildir. İnsan sevdiğine kavuştuğu zaman veya sevdiği aklına geldiğinde. Yani bayramlar insanların yaşadığı her anda, kıymetini bildiği her anda var aslında. Bunların kıymetini bilmeliyiz çünkü o yüce duygular hepimizin içinde aslında. Bayram herkesin kendi içinde yaşattığı duygularla alakalı bir şey. Biraz da tabii ki benim bu kendi düşüncem. Ve ne kadar güzel Davul Suları bunu sevdiğine, seni gördüğüm gün benim bayramım demek istiyor tabii ki. Ve onu o kadar güzel sözlerle söylemiş ki bayramını, ona anlatmış ki türküler, işte bu yüzden her defasında böyle hayranlıkla okuyorum. Ve diyorum ki inşallah Allah bir günde hepimize böyle sözler, bu kadar edebi sözler yazma ruhaniyeti versin. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar, Kazım Birlik abimizin

Allah rahmet eylesin, güzel bir eserini getirdim. Ve o da güzel bir bayram türküsü. Kendisi tabii yıllarca gurbette olduğu için o da tabii bu duygularla yazmış zannediyorum. Gurbeti mesken mi tuttun, gittin beni de unuttun. Yoksa başka yar mı buldun, bir selam gönder bari diyeceğiz.

Teşekkür ederim. Gönlüne sağlık diyelim. Ne kadar güzel eserler bıraktı ve gitti bize. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bayramda onun için de bir Fatiha mutlaka okuyacağım. Şimdi aklımda yazdım. Tabii ki biz hepimiz kaybettiklerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bayramda küçüklere de bu bayramın güzelliğini de hatırlatalım istiyorum. Ve bayramda hep sıralara koyduk ama ben şimdi biraz şey oldum, duygulandım tabii ki. Şu mübarek günde küsmek olur mu, değil mi? Evet, sırada. Evet, şimdi Çorum'dan Alaca'dan, Süleyman Morgülüm'den alınan ve Mehmet Özbek hocamızın hem derlediği hem de notaya aldığı bir çok güzel bir eser. Şu mübarek günde küsmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım, bayramlaşalım. Tanrı selamını kesmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım diyeceğiz.

Evet sevgili dostlarımız, güzel güzel bu bayram türkülerinin ardından tabii ki bugün sizler için hep bayram türküleri seçmeye çalıştık. Şimdi sevgili dostlar, güzel bir Urfa türküsü okuyacağız. Folklor ekibi derlemiş. Muzaffer Sarısözen hocamızın hem derlediği hem de notaya aldığı bu güzel eser. Bugün bayram günüdür diyeceğiz ve güzeller düğünüdür. Evet arkadaşlar, bu güzel türküyü şimdi hep beraber seslendirelim.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlarımız, Urfa'dan Erzurum'a doğru gideceğiz ve Raci Alkır büyüğümüzün hem derlediği hem notayı aldığı ve de hem de kaynak kişi olduğu güzel bir eser, güzel bir bayram türküsü dinleyeceğiz. Dinleyeceksiniz, ben okuyacağım tabii ki. Can bula cananını bayram ola diyeceğiz.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Sevgili dostlarımız, tabii ki güzel türküler arda arda koyduk ama şimdi bir dedim ki bu güzel günde bir de Azeri türkünü için okumayacağız diye. Hemen güzel bir bayram türküsü okuyacağız size. Koyduk hemen sıraya. Bayram günü saat tezde örterem gül çadıra diyeceğiz. Evet.

Evet, çok güzel, çok teşekkür ediyorum hepinize emekleriniz için. Şimdi yine güzel bir Azeri türküyle devam edelim isterseniz. Bayram gelip elime, name düşüp dilime diyeceğiz. Bu da güzel bir Azerbaycan türküsü. Ama tabii ki Kars yöresine alınmış, oradan derlenmiş. Çok güzel bir eserle yine güzel bir bayram türküsü sizlere okuyacağız.

Evet sevgili dostlarımız, türkümüzü yarım bıraktık. Birazcık tabii ki heyecandan oldu sayın şefimiz. Yine de teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Şimdi sevgili dostlarımız, güzel türküler olunca ard arda tabii ki bu güzellikler bitmesin istiyor insan. Ama tabii ki her güzel şeyin bir sonu var derler. Ben hemen size bu programımız bitmeden evvel sevgili arkadaşlarımı tekrar takdim edeyim istiyorum. Onların da büyük bir emeği var çünkü. Ben İstanbul Radyo Ses Sanatçısı, Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Elvan Sevim. Yapımcımız Kerem Bulut. Ton masterimiz Süleyman Nazif İlter. Teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş. Grup şefi Meyde Yaşar Taner. Kaval'da Osman Aktaş. Bağlamada Mustafa İpekçioğlu. Kemane'de Burhan Elmas. Garmon'da Nejat Özgür. Bas gitarda Emrah Günay Aydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Özcan Gök ve Can Akın bana bu akşam eşlik ettiler. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ve ben de bu akşam birazcık hani halaylarla bitireyim istedim arkadaşlar. Şu anda aklıma gelen halaylarla devam edeceğiz. Başındaki tellere bak şu esen yerlere diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba, Ankara'dan Sevil Özkan ben. Kızım Sevda Nur Özkan için Müdür Bey'in Yeşil Kürkünü istiyorum. Teşekkür ediyorum.